Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

Millet günaydın gölge basmalı. Amanın aman, ben yandım aman. Benim sevdiceğim senden yosmadır. Canım canım, tek tek basar akdan, bade süzerekten, inci dizerekten. Gel canım gel aman, tek tek.

bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben

0: Günaydınlar efendim, merhaba. Çok çok günaydınlar canlar. Dün akşamdan beri sosyal medyada bir 80'ler patlaması oldu ki hepiniz takip ediniz, hepiniz, daha doğrusu hepimiz o akıma ayak uydurduk bir nebze, değil mi? Ya gönlümüzün hep bir tarafında, içimizin hep bir tarafında o 80'li 90'lı yılların özlemi var ama, değil mi? Günaydınlar canlar, günaydınlar güzel insanlar, günaydınlar güzel memleketimizden, güzel İskeçemizden, pırıl pırıl gökyüzünden, 70'leri, 80'leri, 90'ları, o yılları hatırlayıp özleyen bütün dinleyicilerimize günaydınlar. Çocuklar, sizlere de günaydınlar. Hani diyoruz ya, bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar diye. Dinleyenler kulübüne hoş geldiniz. Radyo Kral'da ben sunucunuz Haşim Çolak. Hepinize güzel bir gün diliyorum, keyifli bir gün diliyorum, kazançlı bir gün diliyoruz. Ekip arkadaşlarıyla birlikte demek isterdim de, ekip etipüf gene. 80'ler, 85'te, 90'da ya da 70'li yıllarda duyanlar, o zamanlarda sosyal medya falan yoktu. Arkadaşlar arasında gerçek etkileşimler vardı. Yani birbirimizi buluyorduk. Öyle cep telefonu falan, internet, etipüf yok, onlar öyle bir şey ya. Telefonlara takılıp kalmamıştık, değil mi? Yani ünlüler mesela gerçekten yetenekliydi, onları seviyorduk. Çok güzel şeyler üretiyorlardı. Harika televizyon şovları vardı. Filmler vardı, müzikler vardı, dizi filmler vardı. Kara Şimşek vardı. Gibi. Bol miktarda iş vardı. Sokağa çıkıp çalışabilecek, yani bir işle kendini geçindirebilecek işler vardı. Ebeveynler çocuklarını yalnız bırakırdı. Bir güven ortamı vardı. 80'ler böyle bir şeydi. Bugünkü konumuz 80'ler ve 90'lar olsun. O günleri gerçekten özledik galiba, değil mi? Günaydınlar efendim hepinize, tuz, ekmek aşkına, sonbaharın tazeliği, günün bereketi aşkına. Dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma. Pirinç, toprak, su, devrim, ilim aşkına günaydınlar hepinize. Göktengri hanenize, işinize, tarlanıza, bağınıza, bahçenize, emeğinize bereket getirsin, ömrümüze bereket versin. Cemal yüzünüz, bedeninize sağlık getirsin efendim. Günaydınlar 80'li yıllardan. Hani bir zaman makinesi olsak da, böyle özgürleşsek de, hemen o tarafa doğru, 80'li yıllara doğru bir gitsek. İnanın çoğu insan gidip geri dönmek, bu yıllara dönmek istemezdi. Şimdi 2000'li yılı doğanlı olan dinleyicilerimiz varsa diyorlardır diye, ya Haşim abi de ne diyor ya, ne var 80'li yıllarda falan. Ben şimdi size onu nasıl anlatayım? Zamanı çocuklarına. Tabii onların bir kabahati, bir suçu yok. Onlar şimdiki zamanı yaşıyorlar. Dolayısıyla sırayla. Biz o aradaki farkı değerlendirebiliyoruz. Mesela şimdiki yıllar ile, yani bu milenyum yılları ile, o yıllar 80'li yıllar, 70'li yıllar. Karpuzlar bile farklıydı ya. Günaydınlarla bir başlayalım bakalım. Hoş geldiniz. Bugün eski şarkılara biraz yer vermeye dikkat edeceğim bakalım. Sizin istediğiniz güzel şarkılar da varsa şöyle eskilerden, onları bir dinleteceğiz. 80'ler akımı harikaydı. Saçlar falan böyle lüleli lüleli, değil mi? O eski ayakkabılar, eski Adidaslar falan, jean pantolonlar mesela. Harika bir ortam vardı. Özledik mi? Duydum sizi. Tabii ki dediniz. Günaydınlar. Kalimera Seoluz. Good morning everyone. Güzel insanlar, güzel canlar. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın Aşık Bakan diye sabah günaydın mesajlarla bir başlayalım. Gökhan Pile. Günaydınlar Gökhan'ım. Dur bakayım ne demiş Gökhan. Söyle canım. Gökhan.
1: Evet. Günaydınlar.
0: Günaydın.
1: Ben seni çok seviyorum.
0: Ki. Biz de seni çok seviyoruz canım benim.
1: Tamam. Göbek havası.
0: Sabah sabah göbek havası.
1: Göbek havası.
0: Ne güzel söyledi ama Gökhan. Biz seni çok seviyoruz. Biz de seni çok ama çok çok çok seviyoruz Gökhan'ım benim. Gökhan'ım benim. Aylin'im günaydınlar. Güray hoş geldin. Haşim abi günaydın. Dün iş sebebiyle programın yarısını kaçırmış bulundum ve aldığım duyumlara göre programı dinlemediğim esnada Yasin Bey canlı yayına katılmış ve sanırım benim ismim de geçmiş konuşmamın bir kısmında. Evet geçti canım, çok güzel şeyler söyledi yani. Sana olayı nasıl aktardılar mesela? Böyle bir gerçek var mı, yoksa aldığım duyumlar asılsız mı? Hayır, kesinlikle böyle bir gerçek var. Golden Glass Genel Müdürü, CEO'su Şaban Bey ile birlikte Yasin Bey'i canlı yayına aldık. Kendilerine buradan günaydınlar diliyorum. Güray'ım sana da günaydınlar. Çok güzel şeyler söylediler. Güray'ıma çok çok selamlar dedi. Görüşemedik dedi bu yaz dedi. İnşallah kısmet olursa yaza dedi. Günaydın Aşım abim, günaydın 80'ler kombinle. Kombinle. Can Türk Hikmet günaydınlar. Can Türk kaç doğumlusun? Allah harika yıllardı o yıllar ya. Ama dikkat ettiniz mi akşamki o paylaşımlar furya gibi böyle büyüdü. Herkes de bir o AI ile yapılmış fotoğraflar falan tabii ki de. Şimdi diyeceksin abi o da modaydı, yarın geçer. İlla ki çok çabuk geçiyor zaten, böyle çok çabuk tüketiyoruz her şeyi bu yüzyılda. Ama hoştu değil mi? Bir de siz o yılları yaşadığımızı düşünün bak. Dilek Hanım değil mi? Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Çözdü bu güzel Almancayı. Günaydınlar Dilek Hanım, teşekkürler. Hoş geldiniz. Diğer sayfadan da bakalım. İsmet'im hoş geldin. Günaydın Ayşem, günaydın Kral FM. Yüzü dinleyen tüm güzel FM insanları, güzel insanlar. Kral FM yüzü dinleyen tüm güzel insanlar. Yüzü suyu hürmetine amin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri, şeytan geri İsmet. Yeni bir güne birlikte güzel dileklerle başlayalım. Rabbim gönlünüzden geçen güzellikleri karşınıza çıkarsın. Ne kadar güzel dilekler bunlar ya, Belçika'dan İsmet dostumdan. Bugününüze sağlık, huzur ve bereket katsın. Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden umut hiç eksik olmasın. Amin inşallah İsmet'im. Hepinize keyifli, huzurlu ve güzel bir gün diliyoruz. Sevgi ve selamlarınızla İsmet ve Ciğermo. 80'li yılların mektubu gibi yazmış. İsmet. Hani yazıyoruz ya çok çok selamlar, teşekkür ederim diye. Ciğermo Bonos Diaz. Ciğermo teşekkürler İsmet'im. Çok güzel yazmışsın, sağ ol. Bu güzel alkışları gönderiyorum Belçika'da çalışan arkadaşlara ve Jet Ömer. Ayı bu an ne yaptın mı oğlum? Osman Agacım hoş geldin. Günaydın Kral Radyo ailesi. Bugün de güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Herkese çok çok selamlar. Osman Agam'dan Banazlı. Almanya, German. Arbeit. Bacanam güzeldi değil mi o zamanlar, böyle 80'li yıllarda o cin pantolonlar, kovboy ayakkabıları falan böyle. He? Motorların üzerine binerdik. Motorla gezerdik mesela. Dinlediğiniz şarkılar bile acayipti be ya vallahi. Günaydın Aşim Kral, tüm Kral FM ailesine selamlar. Almanya'dan Haskova, Duraköy, Karamanlar, Gumburla, Sarnıç ve Gizikli köylerine. Bulgaristan'da bu köyler. Çok selamlar demiş Recep Bacaram. Günaydınlar Dankeşön. Cengiz Agam hoş geldin. Cengiz Agam dün yazdı ya Arleta'yı, Ramona'yı hatırlıyor musun diye. Arleta vardı, Ramona vardı. Dondurmacılar vardı, böyle geziyorlardı. Tabi böyle dondurma. Hatırladın mı Cengiz Agam? Münih günaydın. Günaydın Aşım kardeşim, nasılsın? Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Münih'ten selamlar İskeç'e, güzel İskeç'imizden de Münih'e, Almanya'nın dört bir köşesinde Belçika'ya, Japonya'ya, Madagaskar'a, yok demenin Nalıgar, ne oluyor Madagaskar? Çanakkale'ye, Balıkesir'e, Manisa, Akhisar, İzmir, Ankara günaydınlar, Atina günaydın, Kozani günaydınlar, Sofya, Bükreş günaydın, Finlandiya günaydın. Akay hoş geldin. Günaydın Aşım Agam, güzel bir gün olsun. Akay senin fotoğrafı da gördüm. Elektro Sky'la böyle aynı İtalyan mafya babaları gibi çıkmışsınız bu oğlum. Elegen Elektro Sky Necatin Agam. Böyle baba gibi çıkmış, sen de yanında yardımcısı falan böyle. Akay hayırlı işler. Aile Sultanım günaydınlar. Çok çok çok kocaman kocaman günaydınlar. Sabahların sultanlarına Mehmet Osman hoş geldin. İşte bu. Günaydın abilerin abisi. Birileri 80'ler mi dedi? Vay vay vay. Yakışmış oğlum. Vallahi bak Mehmet, sor bak babana, baban hatırlar. Yaşatız ondan. Saçlar gerçekten böyleydi. Çok da güzel yapmış AI sizin bu fotoğrafınızı. Nişanlına birlikte gömlekler aynı böyleydi. Cin böyle ceketler vardı, tamam mı? Bak aynen fotoğrafta yaptığın gibi. Saçlar aynen böyleydi be kardeşim. Vallahi bak aynen. Böyle uzun uzun saçlar, kıvırcık. Sonra bizim İskeç'ten gördü, grup Europe vardı ya, Final Countdown ya diyor. In the Final Countdown. Aynen öyle. Onlar bizden sonra gördüler böyle bunları. Dediler baklar bak Trakya'da ne oluyor, dünyanın merkezinde saçlar uzun uzun. İşte Final Countdown diyor ya bir grup Europe, ha. Onlar da bizden gördü saçları. Elbet be, elbet elbet. Bugünkü konumuz 80'ler. O yıllar ile alakalı bir şeyler yazmak istiyorsanız, bir şeyler göndermek istiyorsanız buyurun gönderin efendim. Ahmet Hasan hoş geldin. Abim günaydınlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yaş kaç demiş Cengiz Münih. Münih'ten Cengiz. Kaç yapıyorsun dayı? Bak bakayım fotoğraflarımı. AI ile bir fotoğrafın falan yok. Ahmet Hasan günaydınlar. Sağ ol canım benim, sana da kolay gelsin. Yeliz Hanım hoş geldiniz. Açız aç Yeliz Hanım aç. Ne olacak bizim halimiz Yeliz Hanım? Yemekleri yapıp yapıp paylaşıyorsunuz. Günaydınlar Yeliz Mehmet. Yeliz Hanım çalışıyor tabii ki, işe başladı. Günaydın Aşim demiş, çok teşekkür ederim. Sağ olasınız Yeliz Hanım, size de günaydınlar. Çok çok dankeşön. Aylin'im hoş geldin, işte bu. İşte bir 80'li yıllar paylaşımı Aylin kardeşim. Vallahi Aylin yemin ederim bak. Aynen böyledi. Yani o küpeler, o kıvırcık saçlar. Cengiz yazmış 55. Cengiz bana mı 55 dedim bu oğlum? Dur be dayı, koca kurt ne yaptın be ya? 55. Dur şimdi, dur oraya da geleceğiz. 55 yaş ne Cengiz? Allah'ım ya, çıkaracağım kırmızı kartı şimdi. Ben de aklımdan abim bir yanım o yılların insanı kesinlikle bu akım sayesinde Instagram renklendi. Gerçekten de öyle, gerçekten de öyle. Bakın girin isterseniz, internette vardır zaten onlar. Bu akım sayesinde Instagram renklendi. O parlak göz alıcı pembeler, maviler, havalı saçlar falan o yıllarda yaşamak isterdim. Ulaşım, erişim kısıtlı, her şeyin hazzı bir farklıydı. Vallahi hiç ulaşım, erişim kısıtlı değildi Aylin'cim. Verespitlere pinerdik. Karpuz tarlasından karpuzla, Arlet'e, Ramona'ya bisikletlerle giderdik. Erkinciler, Gökçeler altından böyle kanalın boyunca giderdik. Vallahi bak, toprak yolu da. Sonra papakiler geldi ya tabii, o yeşil papakiler böyle. Bu sabah çok konuşuyorsun. Ha, sağ ol, teşekkür ederim. Efendim hoşçakalın. Kanal boyunca boyacılara kadar gelinir. Boyacılarda Sebat fabrikasından, domates fabrikasının kıyısından yavaşça yavaşça Arlet'e, Ramona'ya gidilir. Motor falan o zaman herkeste yok. Verespitlerde de bir dinamo önünde. Şavuk hayandı hayancam, hayandı hayancam. Hey gidi koca yıllar hey. Ne de çabuk geçmiş be ya. Gürkaya günaydınlar. Tokalitoro Gökçeler günaydınlar. Gökçeler'de. Aylin'im teşekkür ederim, sağ olasın. Gerçekten çok yakışmış yalnız ha. Vallahi enişteme de, eniştemde de farklı bir hava var Aylin. Miami tişörtü falan böyle, jean pantolon, saatler eski saatlerden böyle. Allah, harika olmuş. 80'ler böyle ruhu inşallah geri, zaman geri dönmez de belki o ruh birazcık geri dönebilir diye tahmin ediyorum. Yani ümidim var ama yok sanki. Onun arasında bir şey. Ya Cengiz senin yaş 55. Ben sandım ki benim yaşı soruyorsun.

0: 80'i hatırlam.
1: Dur bakayım, şöyle bir şey demiş Cengiz.
0: 80'i hatırlaman için lazım 55 olasın.
1: Yapma be Cengiz'im. Niye biraz yanlış matematik oldu galiba? Denklemlerde problem var Cengiz. 80'li yılları hatırlaman için 55 olman lazım. Ένα και ένα, δύο, δύο και τρία. Δεν γίνεται αυτό ρε φίλε. Πώς, τι μαθηματικός αυτό, μαθηματικά. Cengiz, 55 değil de 54 falan kardeşim, oralardayız. Seni hiç hatırlamıyorum. Arleta Ramona'da mı, nerede çalışıyordun diyordun ya Cengiz. Bizim zamanımız nasıl anlatsam telefonsuz diyorum ben. Şimdikilere telefon yok desen aynen hemen onu söylüyorlar. Yok muydu telefon sizin zamanınızda be Haşim abi diyorlar. Bağnacığım telefon vardı. Telefon diye bir alet vardı. Graham Bell onu buldu, bizim köye getirdi. Her köyde bir tane telefon vardı. O eski bildiğimiz dırın dırın çeviriyorduk ya, onlardan vardı. Şimdi her cepte ikişer tane telefon var. Lay lay lay lay lay. İşte bu değen ya hayat, bazen bu günaydın ne ister ki insan bu hayattan? Yanında iyi bir insan, iyi yanında iyi bir insanlar, iyi düşünenler ne kadar iyi gelir insana, değil mi? Günaydınlar. Kaç doğumlusun abim, ayıptır sorması. Ben mi? Ben 1930. Mehmet. 77 kardeşim, 77. 77 model. O eski arabalardan. Baban kaç doğumluydu? Mehmet, baban da hemen hemen benimle aynı, 70-80'li falan doğumlu olabilir mi? Dur bakayım, şu Ayhan Agam geldi. Bir dakika, şu bakayım ne demek. Küfür etmeyiz. Ne oldu arkadaşım? Dur, bulduramadık Ayhan Agam bu sabah.
2: Günaydın bakızın.
1: Ha, günaydın.
2: Aslı bakızın.
1: İyi bak. Ha, iyi bak.
2: Hey, gene de sen kimdasın? Arının hangi...
1: No, dur. Dur Ayhan Agam, dur. Arı bacak.
2: Arının...
1: Ne oldu be?
2: Arının...
1: Hah,

0: Ayhan Aga. Dur, bulduramadım bu sabah Ayhan Aga'mı. Dur şimdi bulduracağız. Ayhan Aga'cığım bulduracağım. Ha, günaydın mı Aga'cığım? Günaydın. Konuş mu Aga'cığım? Konuş.
1: Kızım. Ha? Nasılsın Aga'cığım?
0: İyi bak. İyi misin? İyi bak.
1: Gene de sen kimdasın? Arı, arının hangi çiçeklerden almış? Balda sabah sabah bal yemiş. Sesin gene öyle be. Çan çan çan. Helal olsun sana ya. Bak bir programda arada geride biliyorsun saat 12.30'a yakın bire gibi falan işlerim sakinliğe. Tam öyle hani o oyun havalarından, o havalarından hani vay vay vay vay vay. Ha, haberin olsun. O saatleri kaçırma.
0: Tamam.
1: Hadi kolay gelsin.
0: Sağ sağ ol. Ha sağ ol, sağ sağ olasın. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay ne geldi bu çazım. Bu benim Aykan Akam. Ne yapıyorsun bak kızan diye. Hangi çiçeklerden bal topladın diye. Aykan Akam benim. La Isla Bonita devam edecek Mehmet Osman. 83 doğumluya yakın sayılırız be Mehmet. Ben 72 modelim, çok küçüksün. Sağ ol Cengiz abi. Abim benim, dayım benim, koca kurdum benim. Arzu hoş geldin. Bir şarkı dinleyelim Arzu.

Tabii hem yaşamak hem hayat bu, mücadele etmektir. Hasret Ali'nin çocuğu var ya, hayat inanmak ve de mücadele etmektir diye Aylin, aynen öyle. Pes etmek yok de para tamı, pote de para tamı. Bir dönem düşünün, akşam ezanıyla sofraların kurulduğu, kapıların kilitlenmeden uyunduğu, ne bileyim komşunun çocuğunun kendi evladın gibi görüldüğü yıllarda onlar, 80'ler ve 90'lar. Bu yalnızca bir takvim aralığı değil, birçok insan için hem güvenin hem samimiyetin hem de daha fazla güzel, orijinal bir hayatın geçtiği yıllardı 80'li ve 90'lı yıllar. Bugün konumuz bunlar. Ondan önce Gökçeler Cami Hayır Kermesi var. Efendim Gökçeler halkı düzenliyor. Çok teşekkür ediyoruz Gökçeler halkına. Gürkay'a teşekkür ederim, sana da kolaylıklar diliyorum. Allah işinde kolaylıklar versin. Harika bir kermes. Pazar günü sizi bekliyor. Gökçeler Hayır Kermesi. Bütün halkımız, yabancılar da davetli. Yabancılar da gelsin değil mi Gürkay'a? Yani herkes gelsin ya. Hem hayır kermesi hem böyle konuşalım değil mi? Neler var kermeste? Tanıtıyorum. Mangal var, krep var, çiğ köfteler var, çeşit çeşit yiyecekler, kahve, içecekler ve yüz boyama. Çocuklarınızı da alın gidin. Çocuklar için de çok güzel etkinlikler var. Gökçeler Cami Hayır Kermesi'nde 13.09.2026 Pazar günü gerçekleşecek. Çekiliş ve çeşitli hediyeler de olacak. Çok harika şeyler hazırladılar. O krepler, o kahveler, o sohbetler, müzik de var. Yer Gökçeler Cami Avlusu. Müzik biraz dışarıda da olabilir tabii ki. Çocuklarınızı da alın gidin efendim böyle güzel hayır kermeslerine katılın. Gökçeleri tekrar tekrar tebrik ederim. Pazar günü Gökçeler Cami Hayır Kermesi'ne herkescikler, ama herkescikler davetli. Böyle güzel etkinlikleri kaçırmayın derim. Hemen diğer sabah mesajlarına bir bakalım. Arzu hoş geldin, Arzucuğum hoş geldin. Günaydın, kolay gelsin, güzelliklerle dolu bir gününüz olsun. Güzel insanlar demiş Arzu. Kolay gelsin sana da Aşim, iyi yayınlar dilerim, teşekkürler. Çok çok dankeşön. Çok ama çok dankeşön. Esat, Porsche Esat günaydın. Jet Ömer'im günaydınlar. İlker Sıracığım günaydınlar. 90'lı 80'li yılların güzel insanları. Fotoğraflara da bakıyorum böyle arada. Eski yıllardan. Günaydın ağam, günaydın Yasin'im. Çok güzel olmuş valla. Şaban'ın yaptığı o AI fotoğraflar harika olmuş. Ben çok beğendim. O bıyıklar falan böyle. Cemil hoş geldin, Cemil Buran. Günaydın Aşım abi. Hayırlı günler, bol bereketli bir gün diliyorum inşallah kardeşim. Cümlemiz için. Senden de bir 80'ler fotosu bekliyoruz ama orijinal, yapay zekayla değil. Orijinal hem de. Kardeşim cümlemiz için

Yeni bir güne beraber başladık yine. Bazen insanın gönlü bugünden çok geçmişe gidiyor. Aynen öyle. Özellikle de o güzel 80'li yıllara, sokakların daha samimi, dostlukların daha gerçek, mutlulukların daha sade olduğu günlere. Bir radyo sesi, eski bir şarkı, mahallede oynayan çocukların neşesi, hepsi ayrı bir özlem şimdi. Kimimizin gönlünde bir umut, kimimizin içinde biraz özlem, kimimizin de söyleyemediği bir derdi var. Ama geçmişi güzel bir tebessümle hatırlayıp bugünün de güzelliklerini kaçırmayalım. Rabbim hepinizin gönlüne göre versin, kahveniz sıcak. Gönlünüz huzurlu, gününüz güzel olsun. Hepinize 80'lerden kalma o güzel sıcaklık ve kocaman bir günaydın diyorum. Oya Remzi Hanımefendi demiş. Çok teşekkürler, çok da güzel yazmışsın. İyi gidi 1980'li yıllarda neydik be? Parga sokaklarında anladın mı? Anladın mı? Nereden buldun gene bunu anladın mı? Oğlum sen de hazır mıydı Bora bu fotoğrafı böyle? Dur bakayım, kim o? Çok güzel olmuş Bora. Şeyi yapıyor ya, o bu 80'li yılları falan ya da daha doğrusu eski yılları yaparken AI o tabelaları bile unutmuyor ha Bora. Oradaki bir şeyleri bile, o ayrıntıları bile hemen alıyor. Günaydın Aşım abi, yayından nasılsınız bakalım bugün? Bugün Bobo dükkanını açıyor. O da 80'li yılların eşofmanlarından giymiş. Yakışıklı Bobo.

Gençler biliyorlar mı bu şarkıları? Biliyorlardır, böyle dinliyorlardır değil mi? Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Bol bol kazançlarınız olsun inşallah demiş Orhan Tuna abim. Fransa Paris teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Bonjour. Kaptanım hoş geldin. Abim günaydınlar bakalım. Nasılsın? İyisindir inşallah. Tüm Kral FM dinleyicisine kolay gelsin. Kral abim. Mesut Kral. Kral sensin kaptanım. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Her şey güzel mi? 80'lerde futbol vardı, müzik vardı. O Ferdi Tayfur Çeşme vardı demiş. Mesajı aldım bacanam, tamam mı? Ne bir kürk ister bu şel gönlüm. Ne bir hanne. Günaydın canım ciğerim, cancağızım. Anca gelebildim. Hoş geldin Jet Ömer'im. Büyük Kartalım helal olsun. Günaydınlar. La la la la la la la la. Aylin güzel yapmışsın bunu. Yakışmış aşma, bile de uzun saçlar böyle.

Reyhan Hanım hoş geldiniz. Reyhan Mustafa günaydın Araşim Bey demiş. Teşekkürler Reyhan Hanım. 80'li yıllardan bize birkaç cümle yazmak ister misiniz? Piyasalar vardı değil mi? Mesela kızlar piyasalara çıkardı. Bizler de verispitlerle motorlarla tıngır tıngır gelirdik. Nereye gidiyoruz? Akşam piyasasına. Ne yapacaksınız lan piyasada? Gezelim azıcık be.

Bildi mi ama değil mi Reyhan Hanım? Reyhan Hanım yazmış, piyasalar vardı. Nasıl heyecanlı bekleyişler vardı o piyasa zamanlarında. Tabii be ya, elbet. Tütün tarlasından, tarladan gelip süslenip püslenirdik. Nereye gidiyoruz lan? Piyasaya gideceğiz mi ya? Kızlar böyle süslenirler falan, erkekler süslenirler, tıraşlı falan böyle. Motorlara binir daha gidinceye kadar. Süne çıkıyor, bekili araba çıkıyor, yalın diye çıkıyor, gidinceye kadar elbiseler toz olurdu ya, o başka mesele. Ama piyasaya gidilirdi. Yüz yüze görüşülecekti. Canlı canlı konuşulacaktı. Kahkahalar duyulacaktı. Piyasalara gittiğimiz zaman oradaki kızlar, hanımefendiler bize hoş geldin derdi, şeker verirlerdi. Ne bileyim, bakkaldan bir şey aldıkları zaman vallahi bak aynen böyleydi ya. Tanımış olmanız da gerekmiyordu o çocukları falan böyle. Hoş geldiniz, hangi köyden geldiniz? Aa, Marita oradan mı gelmiş? Bundan bakın buraya azıcık, bakın buraya. Gittiğimiz en yüksek mesafe Yalımlı. O dönemlerde yani. Bu ne dünya kardeşim, gider. Şimdi her şey heyecansız. Reyhan Hanım, o şöyle heyecan var da çok çabuk bitiyor. Çok çabuk tüketiyoruz. Anlatabildim mi? O da bu internetten kaynaklanıyor. O zaman birbirimizi ancak bayramdan bayrama, piyasadan piyasaya. Çok güzel yıllardı. İnşallah o yılları geri gelmez ama o yılların huzuru inşallah gelir diyorum. Reklamlardan sonra birlikte olacağız yine. Memleketimin güzel insanı. Günaydınlar efendim.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar. Yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
4: Εμένα που λες συμπεφέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
5: Τζάκι Κέννεντι.
4: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
5: Σε παρακαλώ, συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
4: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
6: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
4: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
7: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
11: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
12: Harmanlamayı bak. Üstadem Aylin ablam harmanlamayı ne güzel yapmış. Geleneksel sohbetin modernizeyle buluştuğu böyle bir harmanla bir mix yapmış. Aynen. Yani hemen yaklaşık 1,5 yıldan beri sizlerle birlikteyiz. Dikkat ediyorsunuz, hiç geçmişten kopmadan programlar yapmaya çalışıyoruz. Gerek sizin mesajlarınızla, sohbetlerinizle, gerek muhabbetimizle, gerek o döneme o döneme damga vuran şarkılar, bu zamanın çok dinlenen şarkılarıyla birlikte yine sizlerle birlikte olmaya gayret gösterdik. Toplum bilimciler acaba ne diyorlar bu olaya böyle yani o zamanlarda? Bursa Sporu tebrikler İsmet abi, yendiler, geliyorlar gümbür gümbür. Akşam mı vardı Ömer Bursa Spor'un maçı? Dikkat etmedim bak. İsmet tebrik ederim. Birinci lige yaklaşacaksınız böyle bu gidişle. Dur şimdi dur bakayım Aykan Akım ne demiş gene. Dur bakayım. Dur bakayım.
13: Hakikaten de çok güzeldi be ya. Yani böyle bir düğün oluyordu. Çıkıyorlardı yola efendime. Erkekler de çıkıyordu. Hemen sen abi böyle elinle hareket yapıyordum. Bir şey söyleyebilirim mi yakından? Enerji, elektrik çok fazladı. Şimdi telefondan telefona nasıl elektrik alacağım kardeşim? Ya, yani ne gidiyordun? Tanışabiliriz mi? İşte şöyle falan. İşte. Yani mesela akşamleyin motora gırrrr. Karaçanlar. Yalın mı? Yassıköy. Hepsi bırak şimdi. O zaman adını bu kadar para da harcanmazdı be ya. Belki fakirlik vardı ama çok güzeldi be. Yani şimdi ya affedersin iş yemek bile paralan. O zaman durdum bir kıyıya köşeye çöldürürdüm bir daha giderdi yani. Şimdi her şey para da anasattım. Her şey şimdi para yani. O zaman çok güzeldi be. Çok güzel.
12: İşte bu. Özetlemiş Aykan Akın benim be ya. Aykan Akın tabii yaşça bizden çok çok büyük. Kıymetli dinleyicim. Gerçekten bak. Ama Aykan Akın'ın orijinal ağzı, anlatış şekli bak. Anlatırken bile işçenizi cız ediyor Aykan Akın. Dikkat ettiniz mi? Bak o kadar samimi bir şekilde anlatıyor ki. Bak ben şeyi unuttum. Evet öyle yapıyorduk mesela. Pist. Bak kız bakıyordu böyle. Pist. Bakar mısın? Ne oldu bire? Mari gel azıcık bir şey söyleyeceğim. Gelmem annem burada düğünde. Aykan Akın. Gel kız azıcık bir şey diyeceğim. Gelmem be ya. Abim orada bak karşıda. Ya böyle samimi günlerdi. Hakan'ım günaydınlar. Çok çok teşekkürler Kırköy Hakan. Sağ olasın. Mustafa Gültekin nostalji iyi gidiyor demiş. Mustafa'cığım hoş geldin. Pabuçlar geldi. Fotoğrafı hemen göndereceğim biraz sonra. Arabada olan herkese günaydınlar Mustafa. İyi yolculuklar diliyorum. Cumartesi görüşmek dileğiyle inşallah. İyi bir tatil diliyorum Mustafa'm. Gönül dostları olanlar gerçekten de. Teşekkür ederim. Belçika'dan İsmet'im yazmış. Teşekkür ederim. Gelene gidene bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Sakin ol İsmet. Kör tabanca sakin ol bakalım be. Timsahlar geri dönecek inşallah. Beşiktaş'ın o timsahlarla bir alıp veremediği var zaten yıllardan beri. Ben teşekkür ederim. Sizin gibi güzel insanları tanıdığım için Mustafa'm. Ahmet abi hoş geldin. Günaydın sağ olasın bizlere. Yani bu boylukları ben şahsen duygulandım. Ara bir YouTube'dan da dinliyorum da sabah sabah iyi geldi zaten. Bunalıktım demiş Ahmet abim. Abim benim. Hangi güzel türküyü çalayım böyle ruhuna iyi gelsin. O Aykan Akın'la birlikte. Gökçelerdeki kermesi kaçırmayın. Pazar günü harika bir kermes düzenliyorlar. Bütün Gökçeler halkını, kermesi düzenleyenleri, başkanları, bütün çalışanları tebrik ediyorum. Mutlaka uğrayın kermese. Çok çok güzel yemekler. Çocuklarınızı da alın. Birlikte eğlenin. Sosyal birliktelikler gerçekten de çok önemli. Bu yüzyılda özellikle tuz ekmek aşkına her zaman söylüyorum. Dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma. Pirinç, toprak, su, devrim, ilim aşkına günaydınlar hepinize. Ahmet abim yazsın. Ne iyi gelecek abim, hangi türküyü vereyim? Boracığım teşekkür ederim. Yarın açıyorum. Ha yarın mı? 8'inde demiştin ya ben o yüzden. Okey. Bekir'i de efendim Tosteki Tubobo biliyorsunuz artık. Bütün dünyanın kuzey kısmı, güney kısmı Tosteki Tubobo'yu artık tanıyor. Yani tanımayacak adam değil. Kokoreç desem var. Kuzu oğlan çevirme desem var. Tosteki Tubobo Bekir'i de yarınmış açılış. Teşekkürler bilgilendirme için. Nülfer dünya dönmüyor. Çal 80'lerden. Tamam Yasin'in onu da dinletiriz. Ergin'im hoş geldin. Yalınlı dedin öyle. Herkese selamlar. Kolay gelsin tüm yalınlara ve tüm Batı Trakya'mıza. Ergin kardeşinden Kallenci Ergin. Ergin'im kolay gelsin. Şeyde çalışıyorsunuz. Gümülcüne, İskeçe Gümülcüne arasındaki hastanedesiniz. Orada mı? Öyle mi? Ergin'e de kolay dedik. Diğerlerde bir bakayım. Cemil Bulan, sen farklı ol, o güllere gerçekten götür bizi. Tabii ki götürürüz. Bugünkü konumuz 80'ler, eski yıllar. Görüşleriniz, fikirleriniz, sevinçleriniz, hüzünleriniz, özlemlerinizi bizlerle paylaşın. Günaydınlar abim, hayırlı günler dilerim. Ne güzel de anlattı Ayhan Aga, içten söyledi. Gerçekten de Serkan'ım, Serkan Süleyman'ım, Ayhan Aga'm orijinal yani. O dönemin insanları. Şimdi çiz bile paralan diyor adam, baksana. Ayhan Aga'mın programı bekliyorum. Bir mikrofon var. Nedim'den sonra Ayhan Aga'm. Günaydınlar canlar. Good morning everyone. Kalimera se olus.

Dinleyici Aykan Agam'ı canlı yayına çıkar diyor. Bir müşahede isteyelim Aykan Agam. Bizim gibi aylakçı değil. Aykan Agam hazır mısın? Kaç buradan bak kızan diyecek şimdi bana. Kaç buradan bak kızan.

80'li yılların en güzel yanı neresiydi be abim demiş Ahmet. Faganacı günaydınlar, Faganacı Yusuf'um. Vallahi her yeri harikaydı. Yani her yer derken zamanı, insanları. İlişkiler harikaydı. Ortam iyiydi. Para vardı, iş vardı. Siyaset fazla bu kadar gergin değildi. Dünya daha barış doluydu. Yani saymakla bitmez ki. Günaydınlar Haşim Agam. Ali Alioğlu. Günaydınlar Ali'cim. Kolay gelsin. Harika bir fotoğrafla katılmış biz. Ah bayağı. De bu fotoğrafları sabah sabah böyle. Günaydın. Günaydın Arda'yı. Günaydın Aykan Duman'ım. Günaydınlar. Coşkun Ceyhun Kaya ve Aykan Duman ustalarım. Günaydın. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hem size, hem bütün esnafımıza, hem de Lüleburgaz'a, Çanakkale'ye, Lapseki'ye, Balıkesir, Manisa, Akhisar, Soma, Sındırgı, İzmir, Çeşme. Günaydınlar. Sayın hocalarım, Profesör Doktor Kerem Çak, çok kocak, çak kocak değil mi? Yalnız söylemeyeyim. Ve Profesör Doktor Selim Erdoğan, hocalarımıza da çok çok günaydınlar. Aydın Boysan, şimdiki yaşasaydı herhalde Mustafa şöyle derdi. Çıktım sokağa, selam verilecek adam kalmamış. Girdim mekana, şerefine içilecek dava kalmamış. Kulak verdim ortama, delikanlı laf söz kalmamış. Baktım aleme, çakallardan oturacak yer kalmamış. Oturdum düşündüm sabaha kadar. Birkaç dosttan başka kimse kalmamış. 80'li yılların huzurundan başka bir şey kalmamış. Aydın Boysan, rahmetli anıyorum. Jet Ömer'im, yok abi, barıştılar Bursa ile açıklaması olduydu ya. Ya oldu da onlar taraftarlar bazen böyle birbirlerine böyle arada giriyorlar Jet Ömer'im. Hemen sponsorlarımızı da bir tanıtalım. Günaydın sıra, iyi yayınlar İlker'im, hoş geldin. İlker Sıracım, sana da çok çok günaydınlar. Radyoyu şimdi açtı herhalde. Bugünkü konumuz Sıracım bizim zamanlar, yani 80'li 90'lı yıllar. Söylemek istediğin ya da yazmak istediğin bir şeyler varsa tabii ki buyur. Kusursuz değildi tabii ki o zamanlar, kusursuz değildi de bu kadar da kusur falan yoktu. Bugün 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'ymüş. Ben de bu sabah öğrendim. Artı Dünya Fizyoterapi Günü'ymüş bugün. Fizyoterapist abilerimiz, hocalar bizi dinliyorsa kutlu olsun günleri. 8 Eylül Dünya Fizyoterapist Günü, ayrıca Dünya Okuma Yazma Günü. Vay vay vay vay. Gel araya Faganacı, puşen agorum kektes. Sefonazo, sefonazo, sefonazo, öyle puyna aftos diyor. Çok gürültü vardı herhalde, o yüzden duyamadım. Cinus B. Gökçeler'de Dahi Arı Yabancı Dil Eğitim Merkezi. Kendrokson Anglosson Center of Foreign Languages. Gökçeler Seller'de, İskeçemiz'de, Gökçeler'de belediye binasının arkası. Postanenin yanında Cinus B. 25 yıllık tecrübeleriyle bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle çocuklarınızı ve sizi güçlü bir dil eğitimine hazırlıyor. Cinus B. Dahi Arı Yabancı Dil Eğitim Merkezi Gökçeler'de kayıtlar başladı. Eğitim öğretim yılı da yavaş yavaş başlıyor. Cinus B. muallimleriyle tanışın, görüşün. Yabancı dilinizi geliştirmek istiyorsanız onlarla tanışın. Çocuklarınıza çok çok iyi bir yabancı dil eğitimi vermek istiyorsanız Cinus B. ile irtibata geçin. Kayıtlar da tabii ki başladı. Kolay gelsin Cinus B. Kalimera Haşim Aga, kala mısın? Ego kalayım. Esi kala mısın be Yusuf'um? Dünya Okuma Yazma Günü bugün. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bursa Beşiktaş. Vay vay vay, ismedim. Bir ara bayağı bir aramız limoniydi. İsmet biraz açıktı Bursa Spor taraftarıyla, timsahlarla. La oğlum, biz mi düşüyorduk sizi ligden o dönemlerde? 80'li yıllarda diyormuşum İsmet. Ciermo. Özlemişiz o yılları. Vallahi hiç sorma Arzu ya. Arzu, deseler ki olduğu gibi her şeyi şimdi bırakıyorsun, seni alıp o yıllara götürüyoruz. Yanına hiçbir şey almayacaksın ama. Ama o yıllardan başlayacaksın gene. Var mısın?

Elbet be Ali'cim, ne o yüreceğini acıyım be. Elbet acıyacak mı, nasıl acımayacak? Bu kadar kadro böyle. Serkan Süleyman demiş, abimden yaşamadım ama bence 80'ler en iyisi. Pasok vardı. Duyan Maykan'a gel. Pasok vardı ama euro yoktu diyor. Avro yoktu baya. Hemen varım. Hiç düşünmeden varım demiş Arzu. Aynen vallahi Arzu. Hiç olduğu gibi hepsini bırakıp doğru o yıllara, 80'li yıllara yeniden başlayacağız.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın. Haşim'le güne güzel başlayın.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
9: Bacanan da şöyle katılmış programa, bak şimdi bak, Bulgaristan'da.
10: Vay bacan.
9: Dur. Niye benim bu telefon böyle yapıyor ben dedim. Bak şimdi.
10: Vay bacanak. Şimdi söyledim mi hatırladım. Bizim köyün orasında mahallede bir oyun oynuyorduk. Çelik oyunu. Ay be. Bütün büyüklerim, amcalarım, abilerim, bütün komşular gelip güle şakaya oynaya tartışa martışa. Şimdi aklıma geldi. Tüylerim diken diken oldu ya.
9: Ya. Bacanam benim bu. Bacanam, kıymetli bacanam. Bütün dinleyicilerimizle kan bağımız yok. İnanın ama gerçekten o kadar büyük bir can bağı oluşturdu ki bütün dinleyicilerimle. Ya çelik çomak oynuyorduk bacanam. Yakar top oynuyorduk böyle. Kızlarla erkeklerle yakar top oynuyordu. Vay be, güzel yıllardı be ya. Vallahi dinleyici bak, güzel yıllardı. Küçük dinleyiciler bu saatte bizi dinlemezler de. Yani gazoz olmadığımız, efsane olduğumuz yıllardı. Of of. Arzu ne olacak be bu gidişat? Bu zamanlar pek böyle sanki huzur vermiyor. Jet Ömer demiş ki, İsmet abime göndermiş. Ağlama İsmet abi, reisin sayesinde geri geliyorsunuz işte demiş. Aa, sanki bilinçaltına bir şey gönderdi burada. Münih'ten Cengiz Agam demiş ya. Ha, o soruya cevap verdin agacım, eyvallah. Münih'ten Cengiz Agam, ben varım dönelim o yıllara demiş. Değil mi? Yine Ramona'ya, Arleta'ya gidelim. Sen o zaman Ramona'da mı Arleta'da mı çalışıyordun? Bazen 80'li 90'lı yılları öyle özlüyorum ki, o zamanların samimiyetini, insanlarını, sokakları, bir daha geri gelmeyeceklerini bilmek insanın içinde bir burukluk bırakıyor. Bir de o da var, evet. Her şey çok ama çok güzeldi o zamanlarda. Galiba aslında yılları değil de o zamanki kendimizi ve o güzel hisleri özlüyoruz. Onlarla zaten eş değer o konular. 2000'den sonra doğanlarda belirli bir zaman sonra acaba der miydi 2000'in yılları çok güzeldi diye. Bence diyemez Arzu. Bence demezler ya. 2000'li yılların neyini özleyecek ki 2000'li yıllar? Ne vardı? Bak sabah 9.30'dan açtığımızdan beri daha 80'li yılları bitiremedik. Daha girmedik bile. 2000'li yılların insanlar neyi anlatacak ki 2000'li yıllarda? Aa, bir telefon çıktı 2000'li yıllarda, internet geldi. Sonra euro geldi mi diyecekler. Cengiz Agam Ramona'da çalışıyormuş, tamam. Eskiden ip atlama misket güzeldi be ya. Ya duydun değil mi? Bacanam da nasıl onları özetledi böyle. Eyvallah Cengiz Agacım. Haremde tütün dizerdik. Ya Bora. Tütünden gelirdi insanlar. O sepetlerde iki sepet, üç sepet tütünler dizilir. Akşam üzüne kadar. Sonra TikTok geldi. Evet. Sonra AI yaptılar, onları anlatacaklar. AI ile yine eski zamanlara döndük. Sizin zamanınızda ama TikTok yoktu, ne haber? Diyormuş gençler. Haremde tütün dizerdik. Aynen, haremlerde tütünler dizilir. Böyle devam ederdik. Çok konuşuyorsun, sabah sabah çal oradan bir şeyler. Allah seni bildiği gibi yapsın. Tez zamanda inşallah evlenirsin de. Amin inşallah, tez zamanda evlenirsin. Ablalarım bir tanesi. Canım benim, Nazife ablam Almanya'dan yazdı. Günaydın canım Ayşem'im. Kolay gelsin. 80'ler gerçekten çok güzel yıllardı. Radyoda Arkası Yarın vardı. Evet. Bak bak, görüyor musun? Dinleyiciler neler hatırlatıyor. Nazife ablam benim. Rahmetli babaannemle dedemle nasıl da merakla dinlerdik. Radyoda Arkası Yarın. Sonra TRT'de çıkan o güzel şarkılar, bayram programları. Eski bayramlar vardı. Hani hep bayram günleri diyorduk ya, ya nasıldı o eski bayramlar? Sonra eski bayramlar vardı. Nasıl böyle heyecan vardı o zamanın çocuklarında. Yarın bayram, 3 gün bayram. Bütün köy gezilir, torba şekerlerle dolar tekrar çıkardık. Torba boşaltılır, tekrar gezmeye gidilirdik. Anam şimdi şeker alıyorsun, gezecek çocuk yok piyasada, köyde. Ah ah Nazif ablam, nereden başlasak, nereden anlatsak? Nazif ablacığım iyi günler diliyorum. Enişteme de çok çok selamlar. Ablam geldi. Hediyeler getirdi. İki kere geldi, görüştük. Çok memnun oldum. Ya bu şavuk dünyada inşallah gene görüşeceğiz. Hak nasip kısmet ederse tabii ki. Gıda Fantazopoli 5-12 yaş. Arasındaki çocuklarınızın vizyonunu ve el becerilerini ve hatta sosyal aktivitelerini pek fazla internet ortamı kullanmadan geliştiriyor. Gıda Fantazopoli bir fark yaratıyor. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde yeni eğitim öğretim yılında bütün öğrencilere ve velile başarılar diliyor Gıda Fantazopoli. Neler neler yok ki Gıda Fantazopoli'de. Deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler. Deneyler, geliş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi filmler. Gıda Fantazopoli, Arabacıköy Bekirli yolu üzeri KEP'in hemen yanında. Cep telefonlarını değişti. Facebook ve Instagram'da Gıda Fantazopoli hesabından yeni cep telefonlarını bulabilirsiniz. ESPA programı alan aileler için bedava. Gıda Fantazopoli ile mutlaka tanışın. Mesajlar arka arkaya geliyor bugün. Çok teşekkür ederim. 80'li yılları gerçekten gerçekten özlemişik. Onu anladım gelen mesajlarda. Serkan. O şeye çok güldüm ya. Pasok vardı o zamanlarda. Bir pasok vardı o zamanlarda, evet. Her şey bol keseden de Ayhan Agam daha iyi bilir onları. Canlı yayını çıkarayım Ayhan Agam. Abim bugün Sezer çıkacak mı programa? Sezer, millet seni bekliyor. Sezer, hayır. Sezer'in günü cuma günleri. Kapanışı alıyorum onu. Friday. You know Serkan Süleyman. Sezer'i istiyoruz. Sezer herkes istiyor Serkan'ım. Cuma günleri o kendi gününde, kendi saatinde çıkıyor cuma günleri. Kerata. Günaydınlar Yasemin Halil Hanım efendim. Hoş geldiniz. Ali'cim hoş geldin. Ne yazmış? Haşim Aga, traktör şarkısını bir çalsana. Yeni traktör alacağım. Ba bakalım buna kaç beygir. Oğlum ben ne anlarım traktörden kaç beygir olduğunu. Dur bakayım. Ha, 4x4 mü bu traktör Ali? Ya 4x4 ise iyi yani. Tarlaya da gelir, bağa, bahçeye de gelir, hayvana da, her şeye gelir yani bu traktör. Valla pek anlamam traktörden ama iyi duruyor. John Deere mu bu? Massey Ferguson mu? İyi iyi, al sen onu al. Al sana 80'ler. 2000'li yıllar ne anlatacak diyorsunuz, hor görüyorsunuz da. Hor görmedik. Bak. Ne anlatacak dedik yani, neyi anlatabilir dedik, hor görmedik. Hemen sen gene veya Sezer yazıyor şimdi. Sezer'in mesajlarını okuyayım Serkan. Arzu dinle. Oya Hanımcığım siz de dinleyin. Bacanan bak Sezer yazıyor. Bu 2000'leri sizin jenerasyon inşa etti. Siz kudurdunuz. Şey aman, siz kurdunuz bu dünyayı. Ya at bizim üstümüze at şimdi. Bu şeyleri yanlış yapmışsınız. İnterneti de bulan sizin jenerasyon yapay zekayı da. Bu ekonomiyi de. Zamanında 2 yıl çalışıp ev alıyordunuz. Biz daha az mı çalışıyoruz? İş aynı iş, para nerede? Bak bak bak bak bak bak. Bak bak, dil bir karış bak. Yazıyor bunları, cuma günü konuşulacak bunlar. Bu jenerasyonu siz yaptınız diyor. Yaptık da. Bak bak bak bak, dile bak, dile bak. Ha, edepsiz kızım. Anacığım, jenerasyonu biz yapmış olabiliriz de bu işlerin böyle olacağını biz tahmin etmedik ki. Özellikle bu internet olayını. Allah Allah. O kadar da üzerinde çalıştık bu jenerasyonun. Bırak şöyle yapsak böyle olur, böyle yapsak şöyle. Dondurmacı güzeli Sezer. Soracağım mesela, bak millet seni soruyor bak. Nerede Sezer diyor, 80'li yılları anlatsın diyor. Ali hiç gülme, beni traktörden anladın bu kadar. Bana gönderdiğin fotoğrafta bunu anlayabildim ancak. Ne gülüyorsun? Allah'ım yarabbim. Aydın Bey hoş geldiniz. Cübbeli Aydın Hocam. Hocam hoş geldiniz. Günaydın Haşim Bey. Bizim yıllarımız güzel yıllardı. 80-90'lılar gibi yok. Bir daha geri gelmez demiş Aydın Defteriz. Gelmez be dayı. Biz de bugün Radyo Kral'da Dinleyenler Kulübü'nde 80'li 90'lı yılları tartışıyoruz. Yazın. O güzel günleri yazın. Özlemlerinizi yazın. Değişik maceralarınız olduysa onları da yazın be ya. Bak buraya bak, dile bak. Bu jenerasyonu siz kurdunuz diyor baba. Bak. Bizden önceki jenerasyon bizi kurdu, hiç böyle şeyler yapmadık ama biz. Ya? 50'li 60'lı yıllar bizim jenerasyonu böyle inşa etti. Sezer Bey. Hemen cüp atıyorsunuz sorumluluğu bizim üzerimize. Ya? Responsibility miden? Sıfır. Where is responsibility? Aleykümselam canım benim, senin beni o kadar sıcak karşılaman beni o kadar mutlu etti ki, kızanım benim demiş Nazife abla benim. Kızanın kurban olsun sana. Ablaların bir tanesi. Dosteki Dubobo Seyden Ediriz. Efendim siparişlerinize göre kokoreçler hazırlıyor, kuzu çevirme hazırlayacak. Yarından itibaren, bugün ufak tefek bir eksiklikler var, onları tamamlayalım abi dedi. Yarın açıyoruz dedi Dosteki Dubobo'yu. Hafta sonundaki maçları hazır. Yeni televizyonuyla. Hem efendim mangal başı lezzetleri, ekmek ve pide de döner tavuğu tadabilirsiniz. Aradığınız lezzetli mezeleri bulabilirsiniz. Mevsim salataları var, her çeşit salata, orektikalar var. İştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, Tosteki Dubobo, Seydan Edriz'de. Ve kocaman televizyonu ile lig maçlarını, basketbol maçlarını ve beyzbol maç. Beyzbol ne lan? Beyzbol ne oğlum? Tüh Allah'ım ya, beyzbol bak sen. Tosteki Dubobo sizleri bekliyor yarın. Açılışıyla birlikte 2534-031-202-698-7596-105. Buraya not etmişim baba, 31 Ağustos 8'e kadar, 8 Eylül'e kadar. Sen söylemiştin.

Orhan Tunaygan Paris'ten katıldığı yayınımıza. Hey gidi hey, maça giderdik. Yarım ekmek tükürük köftesi elimizde, akşam çeyrek ekmek arası helva. Ah be agam, ah be demiş. Bak iş yazı geçmiş Orhan agamın. Maçlara giderdik diyor. Marka ayakkabı, kara lastik, naylı ayakkabı, harikaydı be agam diye. O da görüşlerini bildirmiş Orhan Tunaygan ta Parislerden. Güzeldi bagacım. O eski siyah plastik pabuçları hatırlıyorsun değil mi? Onlar hala var galiba abi. Biz de Akserspor'un maçlarına gidiyoruz o zaman, tamam mı? Bazen lisedeyiz böyle. 92-93'lü yıllar. Okuldan kaçıyoruz. Maça bir gidiyoruz. Akserspor'un maçına. Kapılar kapalı. Abi diyoruz, içeri girebilir miyiz? Öğrenci misiniz? E belli olmuyor mu öğrenci olduğunuz? Yaş 15. İkinci yarı girebilirsiniz diyorlardı Orhan Aga. Bekliyoruz. Seviyoruz takımımızı Akserspor'u o dönemlerde. Ayağımızda lastik siyah ayakkabılar, tamam mı? Ekmek falan alırsa almıyorduk tabii. O zamanlarda ekmek köfte. Azıcık çekirdek falan alabiliyorsak o da iyiydi. İkinci yarı kapılar açılır. Yıl 92. Akserspor'un maçına. Kızar işte bayağı.

80'li yıllarda Anadolu rock'un devleri ve efsane albümleri vardı değil mi? Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Edip Akbayram ve Ersen ve Dadaşlar. O dönemin Türk rock tarihinin zirvedeki grupları, zirvedeki isimleriydi. 80'lerde hard rock ve rage esintileri Anadolu tınılarıyla birleşmeye başladı. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, aldırma gönül dedi Edip Akbayram. 80'lerin zorlu politik ikliminden gelmişti. Erkin Baba geldi Çöpçüler şarkısıyla. Neler vardı neler.

0: Çok harika mesajlar geliyor. Murat Bey demiş ki, Haşim Bey, biz gerçekten o yılları mı özlüyoruz yoksa o yıllardaki insanlığımızı mı? Vay vay, bu sorulara bugünkü program yetmez. İnanın yetmez. Aynen Agacım, çok çok teşekkürler Orkan Tuna. Var, seni yine alacağım. Ha, varmış o siyah ayakkabılardan, tamam abi. Teşekkürler. Ah sıra eski paraya nerede? 5000 dramiye arabayı doldururduk. Arion'da 1000 dramiye pota içerdik. Ah ulan ah, ah ulan ah demiş İlker Sıracık. 1000 dramiye pota mı içerdik? Pahalı değil mi? Piyasada gezerdik, Karaçanlar'da çok gezerdim. O zamanlar ben 91'de askere gittim, 92'de çıktım askerlikten. 92'de, 94'te de ben gittim. Yetişememişim seni Cengiz. Aykan'ım hoş geldin, sesli mesajlara bakacağım. Sezer attı, gol oldu demiş. Tüm demek bizim... Recep Bacaran. Ver tabii sen, Sezer şimdi dinliyor bizi, ver. Aynen öyle diyecekler. Şey yazdı ya Arzu. Sonra TikTok geldi, saçma sapan yayınlar yapıldı diyecekler diye. Çalan müziği hatırladınız mı? Hafta sonları bu diziyi beklerdik. TRT'de oynayacaktı. Kara Şimşek. İsmi neydi? Telefon. O zaman hatırlıyorsunuz değil mi? Daha 1980'li yılların sonu, 90'lı yılların başı, Michael Knight Kara Şimşek'le saatiyle konuşuyordu. Hatırladınız değil mi? Hayır, şimdi o saatler geri geldi bak. Biz de diyorduk, bu adam kimle konuşuyor böyle? Saatle arabayla mı konuşulur diye. Bak geldi Sezer. Kit buraya gel falan diyordu böyle. Biz de elimize bir saat alıp onlarla böyle konuşuyorduk. Aykan Aga buyur.
1: Ama kardeşim. Ha? Ayıkla bakalım bu Ali'leri. Benim haberim yok bu traktörde. Mülayim Ali mi? Ali mi?
0: Hayır, o başka... Ne Mülayim Ali ne Ali Ali. Bu başka Ali. Ayıkla bakalım, bir pirincin taşını diyecek sandım Aykan Agam. Kayserili misafirlerim var. Uygun bir parça bekleriz. Günaydın. Kayseri'den gelmiş misafirler. Efendim hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Dünyanın merkezine hoş geldiniz. Boyacılara mı geldi misafirler alacığım? Yani uygun bir şarkı tabii. İsterse Kayserili dinleyicilerimizin, misafirlerin istediği bir şarkı varsa onları bir dinletelim, ya da bir türkü varsa. Hemen bir mesajlara bakalım. Aykan'ım bir dakikacık canım, hemen dinleyeceğim mesajını. Sesi attım, sal yayına demiş. Dur önce ben bir dinleyeyim bunu da, bakayım ne demiş.
2: Veriz responsibility de aynı dediğin gibi, sizin analar babalar size 80'leri bırakmış, size 80'leri gur vermiş. Siz bize 2000'leri bıraktınız, bize o hayatı gur verdiniz. Hani birileri bir şeyi yanlış yapmış. Hani sen zamanında 2 sene çalışıp da ev alabilirken, hani hanım evde oturarken, çocuklara bakarken, her şey yeterken, bu para şu anda evde 2 kişi çalışıyoruz, gene de hani geçinemiyoruz doğru dürüst. İş aynı iş. İnsanla aynı insan. Demek ki birileri ekonomiyi fena batırdı ki, demek ki hakkımızı vermiyor ki. Demek ki sistemi öyle bir çökerttiniz ki, zamanında ben doğdum. Ben 2000'lere yakın doğdum. Benim suçum var, benim bebeğim. Hani ben yaptım, benim suçum yok ki. Hani siz öyle bir batırmışsınız ki ekonomiyi, ondan sonra gençler hiç beğenmiyor, gençler çalışmıyor. Hadi oradan, doğru dürüst yapmamışız hiçbir şeyi. Batırmışız ekonomiyi.
0: Sezer yanlış nerede başladı? Bak iki yerde yanlış oldu. Tamam mı? Sen diyorsun ya, yanlışı biz mi yaptık diye. Oğlum yanlışı biz mi yaptık? Hiç valla biz işlerimizi doğru düzgün yaptık. Yanlış iki yerde başladı. Bir elmayı yedi, elmayı ısırdı. Isırmayın dediler elmayı, orada ısırdı. Bir de insanoğlunun ateşi bulması. Yanlış oradan başlıyor Sezer'im. Ne 70'li yıllarda, ne 80'li yıllarda, ne 2000'li yıllarda. Arzu yazmış, düzen bozuldu. Radyo kanalının dinleyicisi harika ya. Vallahi süpersiniz ki. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Süpersiniz gençler diyecektim de. Yanlışı nerede yaptınız diyor. Bak iki kişi çalışıyoruz, ev alamıyoruz diyor. Oğlum sen geç gelmişsin dünyaya, kabart bizim yani. Allah'ım ya. Bak ha. İnsanoğlu ateşi buldu, yanlış oradan başladı. Bak sen mi söylüyorsun Sezer? Sevgili Sezer kardeşim, köpek gibi çalışanlarımız yanı sıra kolay para kazanan kesim de bir hayli fazla. Yine de bereket versin. Para iyi, fakat biz de bu istek, talep, harcama, tüketim çılgınlığı ve vergiler oldukça bizden bir cacık olmaz. biraz zor gibi yani demiş. Aylin kardeşim yazmış Sezer'im. Beni de vallahi 80'li yıllara götürmüş böyle. Miami şeyi falan. Kedi oraya cüp diye oturmuş Aylin. Yok, yayınlamayacağım bu fotoğrafı. Kendime saklıyorum. Chima Bayo Popo, ben bile 89 doğumlu ezbere öğrenmiştim. Hangi şarkıydı bu? Dur hemen hazırlayalım bakalım Serkan'ım.

Ramazan Genetli ve Deli Emrah. Mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var, alçı işlerimi yapılacak yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? Ahmet abi hemen hazırlıyorum şarkını, bir saniyecik sponsorlarımı bir okuyayım. Hatırladınız mı bu şarkıyı? Hua! Sağ ol be Serkan'ım, teşekkür ederim gerçekten. Şimdi ben de dinleyince vay tüylerim diken diken oldu, Recep Acınam gibi. Hua! Vay vay vay. Vay, teşekkürler Serkan. Sizin de böyle 80'li 90'lı yıllardan hatırlamak, dinlemek istediğiniz şarkılar varsa gönderin Serkan gibi. Platformaların üzerinde oynuyorduk Serkan. Böyle bayram eğlencelerinde, böyle düğünlerde falan bu şarkılarla. Kasetten çalıyordu o zaman be ya.

Éxtasy. Éxtano. Éxtasy.

Çikitam çikitam çiki çikitam. Kartelden de koysun ha. Kartel bir numara en büyük cehennemden çıkan. Sıracım. 14 yıllık tecrübeyle Girit Ramadan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı tetizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor Deli Emrah ve Giritli Ramadan. Giritli Ramadan 693-977-7507, 698-675-6507. Ramadan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını Facebook ve Instagram'da takip edebilirsiniz. Adres Dinkler Köyü, 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Ramadan Giritli ve Deli Emrah. Erkan'ım harikasın. Gerçekten çok güzel. Aykan Duman geldi. O yılların şarkıları, yine 80'li yılların şarkıları. Milayim oğlu hoş geldin. Günaydınlar. Hani derler ya, yasımız ayrı güzel, her zaman da başka güzel. Öyle bakalım. Bu zamanında güzelliklerini eski zaman, eskiler herkese farklı bir iz bırakmıştır. Önemli olan biz evlatlarımıza bunları güzel bir şekilde anlatıp hissettirebilmemizdir. Çok doğru. Bu da önemli. Bana ne hatırlatıyor biliyorsunuz mu? Diye devam etmiş böyle güzel bir şekilde. Dur bakayım, okuyayım ben onu.

Serkan Duman dostum dedi ki, dayı dedi, 70'li 80'li yılları anlatmaya, hatırlatmaya bir program yetmez dedi. Gerçekten de yetmez. Abone olun siz bize.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
7: Şimdi Farsça çok güzel bir söylem var. Na ümid olma sakın düştüğün ise bahri gama. Seyyi envacü felaket geçer inşallah. La Edri söylemiş. Bunun Türkçesi şöyle. Divan edebiyatından. Gam denizine düştün ise sakın ümitsiz olma. Felaket dalgaları Allah'ın izniyle geçecektir diye. Divan edebiyatı yardımımıza koştu İsmet. İsmet demiş ki Ömer 80'leri hatırlamaz, o zamanlar dünyada yoktu. Neredeydi Ömer? Uzayda mıydı dayı? Ömer neredeydi 80'li yıllarda? Baban diye ki bir zamanlar grup vitamin varmış. İsmail vardı. Bayra karşı yatır beni vardı. Telefonu çektim direkten vardı. Hazırladım onu da Mehmet Osman. Babana çok selam söyle. Telefonu çektim direkten şarkısı bizim o zamanların favori şarkılarından bir tanesiydi. Reklamımızı yap, onu demek istedim. Reklamı yapacağız da paraları göremiyoruz. Jet Ömer. Reklam yapıyor. Paralar ya. Para. Her şey para. Huzur parada diyormuşum Ömer. Mesut Ago Fayansçılık. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalımdan yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, Mesut Ago, büyük küçük her çeşit fayans işinizden uzman işçilik ve kaliteli malzemesiyle temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat, hemen arayın, farkı yaşayın. Mesut Ago Fayansçılık. Plaka ki be ya. 6.99 46 58 sosyal medyada da Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Yalınlı, mekanınıza değer, kaliteye güven katın Mesut Agofayansçılık'ta. Aykan, bizim ikizler nerede be? Yazmaz oldular. Yıllar sonra bahçemize Enepetal plakası girdi. Enepetal mi? Yıllar sonra Kayseri'li dostlarımız Enepetal, Almanya'nın Enepetal şehrinde mi oturuyorlar? Almanya'nın böyle bir şehirde mi varmış be ya? Almanya bizi kıskanıyor. Bak, seçimler var. Sağ partiyi çıkarmayasınız sakın. Soldan sonra karışmam bak. Karıştırmayın Almanya'yı. Jet Ömer yazmış, İsmail Jet gibi anında cevap veriyor kıza vallahi. Rotonda'yı iyi hatırlıyor musun? Rotonda. Sanki bir şeyler böyle hatırlattı bana be ya, ama şey demeyesin sen be ya. Zorbayı demeyesin be Cengiz, zorba da vardı. Ahmet abi beni dinliyor mu bu arada? Bir dakikacık hemen Ahmet abi mesajına bir bakayım. Ben 80'lere yetişmedim. Sonralarda doğdum ama 90'larda bir başka güzeldi hayat demiş Oya Remzi Hanımefendi. İzine geldik mi sabahtan piyasaya hazırlanırdık. En güzel kıyafetler giyilir, saçlar yapılır. Akşama kadar heyecanla beklerdik. Aynen. Yazın eğlenceleri, panayırlar, sokaklar, kalabalıklar. Her gün ayrı bir neşe, ayrı bir maceraydı. Şimdiki gibi telefonlar, sosyal medya yoktu ama mutluluk vardı. Hem de doya doya. Gerçekten de öyleydi. Yakup abim merhaba, günaydınlar, hayırlı işler abim benim. Yakup Delioğlu, çok güzeldi 80'li yıllar demiş. Vallahi nasıl özlemiştik ama, değil mi, o huzuru, o tütün kokusunu, o paylaşmayı, o kahveleri, o davul zurnayı, o dostlukları. Gerçekten öyleydi Yakup abim. Teşekkürler, kolay gelsin abim. Ahmet abim, Erol Evgin aldım başımı gidiyorum. Tamam abi, hemen hazırlatıyorum Erol Evgin'i. Sen dinlemeye başladığında bana bir hareket gönder. Bir mesaj gönder, hemen dinleteceğim abim. Oldu mu Ahmet abim? Çıktı zaten sağ parti %44 ile rekor kırdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk sağcılar için. Dur be ya, şey Cemil, seçimler ne zamandı? Yarın değil miydi? Ben niye yarın ya da hafta sonu diye biliyorum seçimleri Almanya'da? %44 ile bir kasabada seçildi de genelinde oldu mu? İyi, biz de bayağı iyi takip ediyormuşuk sözde. Vay efendim, İngiltere hoş geldi İngiltere. Günaydınlar, hayırlı günler, nasılsınız beyefendi? Yağmurlu İngiltere'den selamlar. Azıcık bize de gönder bayisin. Karabela, bize de gönder azıcık yağmur bakalım. Şimdi Kayserili dinleyicilerimiz dinliyorlar. Bir şarkı bir dinleteyim onlara sponsordan sonra. Demesinler bu kapçık ağzı da ne konuştu bu kadar bu sabah havaya. Car car car car. Alama diyecekler, senin yeğen mi bu? He. Yeğenlikten bunu bırak. Çok konuştu. Pazar günü çok güzel bir festival var. Gökçeler'de hayır kermesi var. Hayırlı olsun inşallah. Çocuklarınızı da alın gidin. Cami avlusunda olacak hayır kermesi. Gökçeler halkını tebrik ediyorum. Halal olsun. İşte bir gözün öyle mesajlarda, bir gözün şarkılarda, bir gözün sponsorlarda olursa ne ve üç gözlü. Bandera, hatırladın mı bu şarkıları Bandera? Sen zorbaya gittin mi hiç? Nasıl dinleyeceğim ha? Kaçırmıyor vallahi, billahi kaçırmıyor. Arzu çok güzel bir mesaj göndermiş. Ben söylediklerimden sorumluyum. Sizin anladıklarınızdan değil diye. Harika bir söz bu. Edebiyatta yer etmiş sözlerden bir tanesi. Divan edebiyatından değil yalnız. Avcı Celal babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Serkan Süleyman, bir şey soracağım bu arada sana. Yazacağım daha doğrusu şarkı arasında. Okey mi kardeşim? Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli Alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor. Adres İskeçe, Lefkopetra yolu 6. kilometrede 2541 031 506 sabit telefon, 694 4552 508 cep telefonu. Sosyal medyada Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edin. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır. Saranda Kronya Mastoria, 14 years Mastoras. Yok, olmadı sanki. Yine o yıllarda kalalım. Şöyle güzel bir şarkı vardı, ya da türkü de diyebiliriz, değil mi? Boyacılara gönderiyorum, Kayseri'den gelen misafirlerimiz için olsun. Keyifle dinleyin. Dinlediğiniz şarkılar size şifa olsun efendim.

0: Cengiz abi o kadar güzel bir fotoğraf göndermiş ki Münih'ten, herhalde babanız olacak değil mi Cengiz abi bu? Böyle danalarla, eski böyle öküzlerle, at arabası yani. Onunla birlikte tütün mü taşıyormuş? Burada bakayım şöyle fotoğrafı büyüteyim. Saman ballesi mi bir şeyler taşıyorlarmış. Valla çok hoş bir fotoğrafmış Cengiz abi. Sağ ol, teşekkür ederim agacım.
1: Kelime yalan, her yürek vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman

bakış anlamsız. Can bıkmış usanmış, can çökmüş zamansız. Çek git diyor şeytan.

Kimmiş bu pas eserim? Maradona celebrated a goal with a cow. Still can't believe Maradona. Anlamadım ama neyse sizler tamam. Maradona kola reklamı mı yapıyormuş? Anlamadım bu cahil aşım bunu.

Karamela hatırladın değil mi bu şarkıyı da? Barazlı Osman Agacım mesaj gönderdim, lütfen bak oradan. Duygulandırdın beni bagam. Yakup abim, Nazife ablam. Dinleyiciler bazen tabii hepsini okumuyorum. Onların özelleri onlar. O kadar güzel, o kadar duygusal, o kadar içten mesajlar gönderiyorlar ki yarın öbür gün bir kitap yazarsam şu yıllarda radyoda dinleyicilerimizin gönderdiği mesajlar diye vallahi harika olur ha. Para diye bu hale geldik. Önceden çok fazla lüksümüz yoktu. Şimdi acaba fazla mı lüks yaşıyoruz? İsmet yazmış Belçika'dan. Tam da sistemin istediği gibi. Hepimiz sistemin birer kulu olduk. Bilinçli bir şekilde herhalde yaptırıldı bunlar bize. Bu resimlere bakıyorum vallahi. Cengiz Agam da Münih'ten acayip fotoğraflar gönderiyor. Böyle eski fotoğrafları gönderiyor. Bir taraftan onları da takip ediyorum. Evet. Tamam. Perikom Seden ve Perihan züccaciyecimiz yarı yarıya efendim %50 indirimlerle tiraz 3'te züccaciyecimiz Perikom Seden ve Perihan'dan ne alırsanız yarı yarıya ürünler. Teşekkürler. Çok çok sağ olun. İşbirliğiniz için bize yaptığınız katkılardan dolayı Perikom'a da teşekkür ediyorum. Pazar günü harika bir kermes var. Hemen onun da bir tekrar bir okuyalım. Bana fotoğrafı bir kendim açayım zaten. Başkası açmıyor ya fotoğrafları. Dur bakayım şöyle. Hemen göndereyim kendi kendime fotoğrafı. Yok bu değil. Mustafa ne taraflardasınız? İskeçe'ye geçtiniz mi? İskeçe'ye geldiniz mi? Efendim Gökçeler Camii hayır kermesi. Bütün halkımız davetlidir. Mangal, krep, çiğ köfte, çeşit çeşit yiyeceklerle kahve, içecekler ve yüz boyama eğlencesi. 13.09.13'ünde yani pazar günü Gökçeler Camii hayır kermesi. Yer Gökçeler Cami avlusunda olacak. Çekiliş ve çeşitli hediyelerimiz de olacaktır. Bütün dinleyicilerimizi, bütün halkımızı bekliyoruz Gökçeler Camii hayır kermesine.

0: İlginç bir soru da gelmiş. Aga 80'li yıllarda takita atar mıydılar? Oğlum mağara adamı bile takita atıyordu. Nasıl soru bu seninki de, baksana ama ya. 80'li yıllarda takita atar mıydılar?
1: Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah.
0: Tabii ki. İnsanoğlu ateşi bulmadan önce takitayı buldu. Tekerler ne zaman buldu ya? Önce tekerler mi bulduk ateşi mi, yoksa önce ateşi bulup sonra tekerler mi bulduk? Bak şimdi onu tam olarak bilemedim. Bir sorun bakalım kıymetli dinleyiciler.

Patron geldi, kahve istiyorum dedi. Patron beni el üstünde tutuyor bugünlerde. Yok abi içmeyelim, başka kahve yeter, ondan sonra şey yapıyor. Yani böyle bir sıkıntı yaratıyor. Avin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan. Demokritos 39 Epal karşısı Siso Oteli'nin yanında Kekli Koda. En kaliteli yakıtları, en uygun fiyatlarla, en iyi hizmetle ve güler yüzlü personeliyle. Mini market ürünleri var, Mikel marka kahvesi var. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezcak, odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Artı İskeçi Portalaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de yanınızda. Avin Drive, Şaban Bandak. I have got power. You know Mr. Bandera, my friend. Bugünkü konumuz şarkılarımız 80'li yıllardan. Harika güzel mesajlar geldi. Bu güzel şarkılarla süslemeye çalışıyoruz. O güzel anılarınızı. Avin Drive ve Şaban Bandak'a çok teşekkür ederim. Ceyhan'a çok çok teşekkürler. Çok çok uygun fiyatlarla Avin Drive'ı bulabilirsiniz. Hem İskeçi Portalaz yolu üzerinde, hem de Kikliko'nun, Demokritos 39'un yanında. ...80'li yıllarda takite atılır. Yazıyorum bunu da. Çok teşekkür ederim. Her şarkınız, türkünüz benim için zaten. Ve böyle sessiz dinlemedeyim bugün. Eyvallah Osman Agacım. Bütün şarkılar sana halal olsun dayı.

Organ Agacım, Müslüm Baba itirazım var demiş. Reklam arasında bir hazırlayalım onu da. That's power. Master Travel Let's Go Tempo Turizm ile her gün 20 euro İstanbul'a gönderiyor sizi. Master Travel Tempo Turizm İşbirliği. Balayı paketleri, yaz ve kış için ekonomik tatil paketleri hepsi Master Travel'de. Şimdiden hazırlığınızı yapın. Erken rezervasyon ile bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini de var. Master Travel'de lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle Sofya, Bulgaristan'dan İstanbul, Kavala, Selanik ve Atina havayollarından, havalimanlarından lüks araçlarla sizi alıyorlar efendim. İstediğiniz yere de getiriyor Master Travel. Araba kiralama hizmeti var. Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de var. Ufukçu, ben seni arayacağım programdan sonra. Olur mu? Şu anda programda, hep programdan sonra arayacağım ben seni. Hadi kolay gelsin Ufuk. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde Master Travel. Instagram ve Facebook'ta Master Travel olarak takip edebilirsiniz. İnternet sayfasından fırsat kampanyaları, gerek kış turizmi için, gerek önümüzdeki yaz turizmi için fırsat kampanyaları ön rezervasyonla birleşip siz kıymetli dinleyicilere çok çok uygun fiyatlarla çok uygun fiyatlarla bulunacaktır. Toparlayamadı cümleyi bak. İnternet sayfası mastertravel.gr.

0: Gününüze Haşim'le renk katın.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100, ζυρβενίν τεκ σάιβι.
5: I can't touch this. Bizim yılların vazgeçilmez şarkılarından bir tanesi. Vay vay vay vay efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş? İrfan Konde, Frankfurt Havalimanı. İrfan sen neredesin be iki gözüm, canım aslan parçası Büyük Beşiktaş'ta. Neredesin sen be ya? İyisindir inşallah. Çok şükür iyiyiz yani. Çok yoğun iş var, yazamıyorum. Uçakların biri inip biri kalkıyor. Biri kalkıp biri iniyor demiş İrfan. Nasıl iniyor kalkmak o ya? Ama insan eskiden yazıyordun ya. Ama zevkle neşe dolu dinliyorum seni. Bırak şimdi be İrfan be. Asla hafta sonra. El hafta rafı ekiz. İman rabıta. Bolgu rabıtayım ya. Şaka diyorum İrfan'ım. Çok teşekkür ederim. Gözün işinde, kulağın bizde olsun. Çok çok sağ olasın. Arada ben de senin getirdiğin kulaklıklarla böyle takılıyorum. Spor falan yaparken. Ağırlık kaldırıp indirirken böyle. Ağırlık çalışıyorum. Önümüzdeki yaza böyle fit bir vücutla çıkmak için İrfan'ım. Frankfurt Havalimanı'na çok çok selamlar İrfan Konde. Frankfurt Havalimanı'nda çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Radyo Kral'dan. Şimdi ah be 80'ler. Sokaklarda oynadığımız, kapıların kilitlenmediği, dostlukların samimi, mutlulukların küçük ama gerçek olduğu yıllardım. İsmet Belçika'dan yazıyor. Bir kaset, bir bisiklet, mahallede birkaç arkadaş yetiyordu mutlu olmaya. Ne telefon vardı anasını satayım, ne sosyal medya vardı A.M.K. Ama herkes birbirine daha da yakındı. Bugün her şey var ama o günlerin huzuru yok. 80'leri özlemek aslında çocukluğumuzu ve hayatın daha güzel, daha sade olduğu günleri özlemektir demiş. Sonuna kadar katılıyorum İsmet'im. 80'li yıllara bir alkış istiyorum. Çok da güzel özetlemiş. Belçika'dan İsmet kardeşim, Jet Ömer ve Ciğer Moyot. Tekrar tekrar çok teşekkürler. İyi ki tanımıştık sizi vallahi canlar. Sağ olun bayağı.

Village Market, Selero Süpermarket'te kazançlı alışverişin ve uygun fiyatların yeni adresi Village Market Selero Gökçeler'de. Instagram'da da Village Market Selero olarak takip edebilirsiniz. Evlere servisleri var. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evlerinize ve iş yerlerinize kadar siparişlerinizi de getiriyor Village Market. DM meşhur Alman ürünleri geldi. Village Market Gökçeler Selero'da. Ayrıca Village Market Selero'da rent-a-car hizmetinde bulabilirsiniz. Çalışma saatleri her gün 7-11, pazar günlerinde 9-1 arası sizlerle birlikte. Hizmet için dükkan açık Village Market Selero'da. Vallahi çok memnunum, teşekkür ederim İrfan. Sağ olasın, koca kurdum benim. Koca kurt. Village Market Selero'da çok çeşit tatlar, günlük üretim taze malzemelerle hazırlanmış. Her gün tazecik tatlar ve dondurmalar da var. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler hemen hemen her gün. Her hafta sonu kaçırmayacağınız fırsatlar Village Market Selero'da. Kolay gelsin Village Market Selero.

Anlaşma abi günaydın. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Alibaşı Atilla Han. Bütün yaz geçti Alibaşı Atilla Han. Teşekkürler, sağ olasın. Sen nasılsın? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Atilla Han. Günaydınlar. Alemin en karizmatik radyocusu, iyi yayınlar kral demiş. Hollanda'dan Ekim diyor bunları tabii ki. Cevat Nizam. Teşekkürler Cevat'ım, sağ olasın. Bugünkü konumuz, belki yeni açtınız radyonuzu, 80'li yılların huzuru, şarkıları, muhabbeti, insanları ve 90'lı yıllar tabii ki paralelinde. Teşekkürler Hollanda, teşekkürler Almanya, Belçika, Fransa, İtalya. İtalya'dan dinleyicimiz yok. Şaşırma kendini aşım. Ne bileyim, aklıma İtalya deyince İtalya'ya da gitti. Bu da bir taraftan da haberleri falan da okuyorum. O yüzdendir. Teşekkür ederim Radyo Kral'ın karizmatik dinleyicisine. Bak 10 euro attım, 1000 euroya yakın para aldım. 944 euro almışsın. Yalan söyledim. 20 sene öncesinde güzel eğlenceler olurdu. Güzel şarkılar koyulurdu. Şimdi agam her şey eti püf. Boş demiş. Karabela, Samtown Town, İngiltere'den. 10 euro attım, 1000 euro kazandım. Yolla oradan 100 euro bakayım bana.

Yaz sezonu bitti. Uçak biletleri daha ucuz, artı emeklilerin tatil yaptığı dönemdir. Aa, öyle mi? O yüzden bayağı bir yoğunluk var Frankfurt Havalimanı'nda. Niye emekliler İrfan bu Eylül ayından sonra mı yaz sezonunu değerlendirmiyorlar mı? Ya da Eylül ayı rezervasyonu yaptırdı herhalde. Master Travel'de de rezervasyonlarınızı yapabilirsiniz. Aga çal bakalım bir çifte deli şöyle eskilerden Jet Ömer oynasın çatıda. Maazallah bacağım acağı sığmasın bu çifte deli oynarken ben içmedim be. Ondan korkuyorum ben. Dal budak gibi delikanlı sonra baş parmağım kırıldı falan demesin çatıdan düşüp de. Eskilerden bir çifte deli yaz bakayım bana hangisini istiyorsun.

Sezer gönderdi bu şarkıyı. Sağ ol Sezer, böyle hatırlatmalarda bulunun. Hepsini tabii anımsayamıyorum, o şarkıları, o zamanın şarkılarını. Teşekkür ederim. Saçlarınızı ışıltılı, aşkınız karşılıklı, cepleriniz para dolu. Zamanlarınız huzurlu olsun inşallah. Ömer düşerse beton kırılır demiş. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Kimse görmeden çıkar.

Cenaze Hizmetleri'nin bu şarkıyla da bir denemek istiyorum Sezer. Bir dinle bakalım, onaylayacak mısın? Niye o kağıt orada niye yırtılmış öyle ya? Allah Allah. Car diye yırtılmış kağıt. Dayı ağzına yüreğine sağlık. 80'li yılların o tınıları ruhumuza iyi geldi. Ahmet rica ederim, teşekkür ederim. Ben katıldığınız için, güzel şarkılarınız, güzel sohbetiniz, güzel mesajlarınız için ben teşekkür ederim. Thank you very much. Efkaristo parapoli. Arigato gozaimasu. Kitos. Danke vel. Danke schön. Spasiba. Merci. Bulgaristan Deliorman, Kırcali ve Haskova. Marabayın bayav. Bir şaman atasözü ne diyor ta Orta Asya'dan? Kökü derin olan ağaç rüzgar ile pazarlık etmez. Baba baba baba baba, lafa bak lafa. Acayibül mahlukata yakışır bir laf mı? Kainatın insanlarına selam olsun güzel memleketimizden. Melamet hırkasını girenlere de, giyenlere de, çıkaranlara da selam olsun bakalım. Aşma abi, küçükken veya gençken en sevdiğin video oyunu neydi? Bir kere Tetris vardı. Bilmiyorum, Mehmet Osman. Pac-Man vardı, böyle hani kalpleri yiyordu. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak gidiyordu ya. O vardı. Bir ninja vardı, böyle yıldız atıyordu. Çok oynuyorduk o zamanlarda onlar, Atari'de böyle. İki dirhami mi atıyorduk o zaman? İki dirhamiydi galiba, değil mi? Böyle drink, iki dirhamiyi atıyorsun. Pac-Man'lar, Tetris'ler. Efendim şu, o ninja oyununun adı neydi ya? Yıldızları atıyordu böyle çıkır çıkır çıkır çıkır çıkır çıkır. Taksakileri falan alıyorduk, böyle geçiyorduk. Kalpleri falan topluyorduk. Ha bir de bubleler vardı hani, böyle mavi ile kırmızı bir tane uzaylı bir yaratık vardı. Ağzından böyle balonlar çıkarıyordu o yıllarda. Blup blup blup blup diye. Onları çok oynuyorduk valla. Bu şarkılar onları hatırlattı bana demiş Mehmet Osman. Bugün böyle birazcık. Geçen akşamdan beri 80'ler 90'lar furyası böyle AI paralelinde onun yardımıyla çok güzel fotoğraflarla o dönemin o güzel saçları, güzel elbiseleri, pırıltılı elbiseleri, huzurlu zamanlarıyla birlikte bugün böyle. Veya Street Fighter 2, doğru. Street Fighter da vardı. Aydın da onu söyledi. Evet, Street Fighter vardı. Başka hangi oyunlar vardı hatırlatın bakayım. Pac-Man, Street Fighter, Bublegum, Tetris. Başka ne vardı ya? Vardı vardı, bir sürü oyunlar vardı Mehmet Osman. Bak şimdi tam hatırlayamıyorum. O Pac-Man acayipti ya. Snow Bros, bravo. Aferin Mehmet'im. Böyle kar topu falan atıyordu böyle. Onları itiliyordum böyle. Bak. Ey gidey. Mehmet de hatırladı onu. Baban mı söylüyor yan tarafta? Metal soğuk aşım abi. O ne lan? Can Türk metal ne? Baban mı söylüyor? Mehmet Osman bunlar. Yakışıklı mı bu? Ha, onları izlerdim diyor Mehmet Osman küçükken. Bacanam sen hangi oyunları oynuyordun? İsmet.

0: Kralı unutmayın. Süper Mario. Ya be ya, ya be ya. Snowboard boğazdan balon atarlardı. He Cantürk, onu da söyledim, evet. O da güzeldi, snowboard böyle. Snake vardı, doğru. O ilk çıkan Nokia telefonlarda yılan oyunu vardı. Snake böyle yılan kuyruğunu ısırmasın diye böyle dolanıp dolanıp duruyordu. Hey, hangi günlere gittik? Bakın bari ne zamanlara gittik. Süper Mario süper bir oyundu. Sağ ol Kral Sezer. Kralsın, hatırlattın gene. Tam yerinde giriyorsun programa vallahi, var ya. Ninjalar vardı böyle, Tetris'ler, oyunları yerleştiriyorduk, o küpleri falan böyle. Ama ne oldu? Hatta 2 euro, hatta 2 dirhem at. At 2 dirhem at. 2 dirhem at da, 2 dirhem at diye oynuyor. Sinek vardı böyle, böyle gidip böyle oynattırıyordu da kendini böyle. Yere batması, bak neler geliyor insanın aklına. Ne oldu oldu, çalayım bir Balıkesir bakayım da kendimize gelelim azıcık.
1: Arkadaşlar, acayip çiftli telli muhabbetine hoş geldiniz. Patlak oradan acayip çiftli telli de oynayalım, anladın mı de?

Radyo Kral'dan ciğer mi yaş ama? Radyo Kral'dan ciğer mi yaş ama? Vallahi bizden daha iyi oynuyor çifte telli ciğer mi? Bak buraya bak, döktürüyor. İsmet bir izin iste, yarın paylaşayım bunu sayfamda. Önce izin. Ayağıma ayağıma, kafama kafama. Orada bayağı da iş var sanki veya o filozollar falan böyle. Adamların işine de engel oluyorsun. Bak bak, ciğer mi bayağı kıvırıyor. Radyo Kral'a şimdiden ciğer mi? İsmet Eşet Ömer'e şaba. Belçika yaş şaba. Yapıştır orada 5 euro ona. Şaba verince 5 euro. Radyo Kural Aşim'den ciğer mi?

Oh yaşa Ciğerba. Şaba. Belçikalılar da diyecek, bunlar diyecek son zamanlarda da çalışmayalar. Bırakla işi gücü, çifte telli oynayalım. Abi düğünüm olsun, seni çağıracağım, düğünüme hazır ol. Bir düğün yapam de düğün nasıl olurmuş gör. Söz vermem, Sezer de çağırdı, gidemedim kızanın düğününe. Düğünü nerede yapacaksın Jet Ömer?

0: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμίας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμίας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμίας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμίας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
1: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
2: Η δική σας φωνή.
3: Sizin sesiniz.
2: Your voice.
3: Sizi anlatan şarkılar Kral FM'de.
4: Guten Morgen, kalimera, günaydınlar, iyi yayınlar, iyi günler dayıcım demiş Porsche Esat Lindau'dan, Almanya'nın Lindau kasabasının o bölgede. Teşekkürler Esat'ım, sana da kolay gelsin, Celahattin Agacım kolaylıklar diliyorum. Hepinize Fagan Hacı Yusuf, sana da kolay gelsin. Bilgisayar canavarı Nedim. Nedim dün de yoktun, bugün de yoktun, yazdım bunları. Sevinç hoş geldin, kolaylıklar diliyorum. Günaydınlar ya da tünaydınlar. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu Merkez Gökçeler Köyü'nde İnanında caminin karşısında ve İskeçe'de Panagi Çağları 69'da 7 ve 7-24 saat acılı ve hassas gününüzde bir telefon kadar Serhun dostumuz yanınızda. Her türlü cenaze işlemleriniz için timologya ve apodiksleri hazırlıyorlar. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı var. Ve bu tür nakil işlerindeki her türlü gerekli kağıt işlemlerini hallediyor. Sadece kağıt işlemleri değil, bütün işlemleri hallediyor Cenaze Hizmetleri Serhun Delioğlu. Her koşulu ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, kömür işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı ve cenaze esnasındaki gerekli bütün malzeme Serhun Delioğlu Cenaze Hizmetleri'nde. Instagram ve Facebook'ta da aynı şekilde bulabilirsiniz. Cenaze Hizmetleri Serhun yazıyorsunuz bitişik şekilde. 698 77 99

Çanakkale merhaba Mine Hanım, merhabalar. Belki radyonuzu yeni açtınız. Bugünkü konumuz 80'li ve 90'lı yıllar. O huzur dolu yıllar. Ben Super Mario'yu çok oynadım. Vallahi biz Adem'le sabaha kadar Super Mario oynadığımı hatırlarım demiş Recep Bacanam. Mannheim Küçük İstanbul'dan biz de oynuyorduk fırsat buldukça. Dramiler bitince ondan sonra eve geliyorduk. Ne yaptınız dramileri? Ater oynadık. Ha, ater oynadınız ha? Oturun şimdi dizin bakalım bu tütünleri. Ondan sonra gene vereceğiz size 5 drami, 50 drami ya da 100 drami, 500 drami. Şimdi pause, yani 1 saat kahve molası ve yemek molası İrfan Konde Almanya'dan. Danke vel, danke vel, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Bitti şöyle İrfan Konde. İrfan saçlar uzadı mı? Dün bir ara sen beni aradın Cengiz. Bir sonra ben seni aradım. Sonra sen beni aradın. Sonra gece vakti ben seni bir türlü buluşamadım Cengiz. Bir ara konuşalım tamam.

Mobilya Epiple Çilek %50'ye varan indirimlerle Epiple Çilek, Çilek Mobilya yanınızda. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi, Çilek Mobilya'dan bir dram bir kuruş ödemeyiniz. Bir dram ödemeyiniz. Yapıyor Çilek Mobilya be. Bütün ürünlerde 3 yıl garanti var. Güncel kampanyaları ve fırsatları incelemek için de, takip etmeniz için de resmi web siteleri var. www.pedikoepiplo.gr. Facebook'ta da Çilek Xanti Pediko Epiplo bitişik halde yazıyorsunuz. Tren yolunun oradaki Alman marketi Lidl'ın hemen yanında Mobilya Çilek, Epiplo Çilek. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çok çok çeşit halılar ve lambalar %50'ye varan indirimlerle Çilek Mobilya'da. Güzel evleriniz güzel mobilyalarıyla başlar. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Şimdi sadece 80'li 90'lı yıllarda Anadolu Rock, Anadolu Pop ya da pop müziği mi vardı? Hayır. Arabesk de patladı o yıllarda. Onlardan bir tanesi. Kim söylüyor? Kim söylüyor Aydın?

0: yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
2: Baba ne şarkılar bunlar baba?
1: Gizli gizli ağlamadım.
3: Bana da söyle.
2: Derdi baba.
1: Bana da söyle.
2: Kal kal kal kal o zamanlarda, kal o zamanlarda. İşte şarkılar bunlardı. Anadolu Rock 70'li yıllarda o patlamasını yaptı ya. Böyle. Lay lay lay lay lay lay lay lay.

O yıllarda şey de vardı, böyle arada internete bakıyorum, renk cümbüşü. Böyle Tina Turner'ın o saçları meşhurdu değil mi? Jeanler, pantolonlar falan. Ayakkabılar, spor ayakkabılar. Kovboy ayakkabıları falan 80'li yıllardan. O sohbetler. Deri ceketler böyle zincirli. Metal tarzı.

0: Bir de erkeklerin bir saç modaları vardı. Böyle arkası uzun, üstleri kısa. Hani şimdi 80'li yıllar paylaşımı yapmıştınız ya. Perma saçlar. O zaman perma saçlar böyle. Vay vay vay vay vay. O kelebek tokalar. Punk modası. 80'lerin saç modası harikaydı ya. Gerçekten harikaydı. Ahu Tuba'nın fotoğrafı. Ne? Ahu Tuba? O nereden çıktı be? Hiç değilse 3 kuşak erkeğini hatıralarında var. Vallahi bir de mahrem. Ya olabilir. Ben bu baş. Ahu Tuba. O nereden çıktı aklına? Bilgisayar. Bu bilgisayar da bizi mi dinliyor? Ahu Tuba'nın fotoğraflarına bakıp da büyüyen bir nesil var. Namahrem olabilir. Ya olabilir. Mahrem olabilir. Tamam mı? Ama vardı o nesilde onlar canım. Sonra Banu ablam geldi. Banu Alkan, ardından Hülya Avşar geldi. Tatsız güzel. Batmayan güneşimiz, Afrodit'imiz Banu Alkan. 80'li yıllarda. Batı'dan böyle bir esintiler başladı. Madonna geldi. Lady Gaga'dan önce Madonna vardı. Bilirler bilirler. Sonra Serpil Çakmaklı geldi. Top Gun, Ray-Ban gözlükler geldi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tom Cruise'da. Tom Cruise o gözlükleri bir giydi. Ray-Ban'ları biz de reklam yapıyoruz. Efendim 36 pozluk fotoğraf makineleri vardı. Hani filmli böyle. Filmler bitti mi hemen değiştirirdik. Bir çekimlik. Şimdi çek Allah'ım çek. Çek Allah'ım çek. Altın günleri varmış. Kadınların altın günleri falan vardı. Ekmek ve tüp kuyrukları diye paylaşım oldu. Evde civciv beslemek modaymış o zamanlarda. Fotoğraf stüdyolarında çekilen fotoğraflar vardı. Oyuncaklar vardı. Kartondan bebek giydirmeler falan vardı böyle. Ve tabii ki Kemal Sunal vardı değil mi? 70'li 80'li yıllarda. Yağdır Mevlam su diyen Emel Sayın vardı. Valla o şarkıyı bayağı zamandan beri dinletmiyoruz. El örgüsü paspaslar vardı. Tenteneler vardı. Danteller böyle tenteneler vardı. Hatırladınız değil mi? Ve beyaz yakalı siyah önlükler vardı. Çok böyle yaklaşık 10-12 sene giydik o önlükleri. Siyah yakalı beyaz önlükler Türkiye'de tabii ki. Bir de ağlayan çocuk resmi vardı, hatırladınız değil mi? Kim olduğunu asla bilmeyiz. Ev ve iş yerleri duvarlarında hep asılı dururdu. Çok böyle sır konusu olan bir resimdi. Ağlayan çocuk resmi, hatırladınız mı? Ve tabii ki hayvan ve doğa manzaralı duvar halıları vardı. Bunları hep işliyoruz konumuzda böyle. Tavus kuşları vardı değil mi böyle duvarlarda, asılı halılarda. Geyik motifleri vardı halılarımızda. Ve plaklar. 70'lerden mirastı. Çok kıymetliydi ve dokunan yanardı. Çünkü çok hassas iğnesi vardı o plakların o zamanlarda. Siyah plaklar böyle 70'li 80'li yılların şarkılarını. Oradan dinliyorduk, onlara yetiştik biz. İskelet anahtarlıklar vardı, kasetler vardı, video kasetleri vardı. Sonra video geldi, o videolarda, o videolarda İsmet'ciğim, 15 yaşın getirmiş oldu. Bülent Bey var, başkanım sakin dur, günaydın, hoş geldin, termoteknik. Bülent Bey sonra, tabii evet, onlar da vardı, doğru. Su fışkırtan yüzükler vardı. Tavuklu çalar saatler vardı. Tavuklu çalar saat. Hani gıt gıt gıt gıt gıt böyle çalıyordu işlediği zaman. Hatta alarmı kuruyorduk böyle sabahleyin. Hani ben sabahları böyle basıyordum ya. Ürü diye öyle. Telefonlu böyle jetonlu telefonlar vardı o dönemlerde. Bilen bilir. Tetris oyunu oynadığımız Atari'ler vardı elimizde. Siyah beyaz tüplü televizyonlar. Kırmızı çevirmeli dantelli telefonlar. Neler neler, şekerli leblebi vardı. Bak hala var. Var değil mi hala şekerli leblebiler? Diş hekimlerinin servetlerini borçlu olduğu icat. Yorumlarda öyle yazılmış. Şekerli leblebi. Piskot vardı, piskot. Bisküvi arası lokumlar. Salçalı ekmek sürerdik. O tazecik analarımız, ninelerimiz yapardı tazecik ekmeğin üstüne. Salçalı ekmek sürerdik. Ya Aykan Agam benim. Sevgi dolu çizgi filmler vardı. Heidi vardı. Yakari vardı. Şirinler vardı değil mi? Daha neler neler vardı ki o güzelim 80'li yıllarımızda. Huzur dolduğumuz yıllarda. Huzur bulduğumuz yıllarda. Para biriktirdiniz, kumbaralar da vardı. Haşim abi unutma dediler. Teşekkürler. Sağ olun, var olun kıymetli dostlar. Güneş Gold Kuyumculuk. Zarafetin ve mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın, kalite ve kazancın, uygun yatırımın, şehrimiz İskeçe'deki yeni ve değerli adresi Güneş Gold Kuyumculuk Mihail Karoğlu 22A'da. Dur bakayım Ayhan Agım ne demiş gene, çok merak ediyorum Ayhan Agım dediklerini. Ayhan Agım dinleyici de merak ediyor. Dur bakayım. Dur bakayım. Ayhan Agım.
1: Hiç bilmeyiz mi? Onu unuttun mu? Ne? Perde geriyorlardı da dıştan ağrı görmeyelim videolu filmi diye. Onları unuttun mu? Perdenin arka... Perde çekiyorlardı cama. Ha? Ah bravo günler, ah bravo günler.
0: Ah be, ah işeceğiz. Onu unuttum Ayka. Doğru, perde çekiyorlardı. Yeni videolar gelmiş. Yeni video kasetleri gelmiş. Hülya Avşar mı var? Ne var? Bilmiyorum ki perdede. Afrodit'imiz mi var? Ne var? Biz de o zaman anlamlandıramıyoruz. Niye perde çekiyorlar? Tafta da yok. Tafta da yok Ayka Laka onda. Tafta da olmadığı zaman öyle geliyorsun. Günaydınlar, kısacası sevgi ve saygı var demiş. Termoteknik şirketi Ender Mehmetoğlu, teşekkürler. İrfan kolay gelsin, Ender kolay gelsin. Sağ olun. Yeni karizmam nasıl olmuş? Saçlar 10 numara. Aa, harika olmuş, harika. Kime kestirdin? Horoz şekerleri vardı. Damlarda aşk yaşanırdı. Saman balileri mi? Dinleyici kendine gel. Kızanlığa dinleyken. O salçalı ekmek benim halen vazgeçilmezim. Benim de halen vazgeçilmezim arzu. Altına azıcık sadece ayağı sürüyesin. Hele sıcacık ekmek. Sağ ayağını böyle sür üstüne salça. Azıcık zeytinyağısı böyle. Azıcık zeytinyağı böyle. Bir de üzerine keklik. Allah'ım.

Aylin kız kim bu? Vallahi aynen öyle ha. Şimdi bu gerçek orijinal fotoğraflara dokunulmadığı zaman onların bakarken onların lezzeti bile farklı oluyor. Orijinal sonuçta. Hollywood yıldızı gibi dergi kapaklarından fırlamış gibi aynen. Kim Aylin'cim bu? Hollywood yıldızı.

Allah'ım Aylin. Görüyorsun değil mi o zamanları? Fotoğrafta bile kalite var ya. Fotoğrafta bile bak. Helal olsun Aylin'cim. Sana az önce Farsça bir divan edebiyatından bir dörtlük okudum. Hatırlıyorsun değil mi? Na ümid olma sakın düştüğün ise bahri gama. Seyyi envacı felaket geçer inşallah. Gam denizine düştün ise sakın ümitsiz olma. Felaket dalgaları Allah'ın izniyle geçecektir. Divan edebiyatından Aylin'im. Bugün harikasınız, bugün çılgınsınız, bugün gerçekten mükemmelsiniz. Yemin ederim sizinle birlikte sanki 80'li yıllarda program yapıyormuş gibi hissettim kendimi. Bugün gerçekten çok farklı bir program oldu. Benim patron bu programları kaydetmedi ya. Vallahi çok şeyler kaybediyor. Çok şinanay, çok şinanay.

80'li 90'lı yıllarda sol ayak bir ender vardı. Vurdu mu gol olurdu. Bir de bir sakat sağ bek vardı. Adını söylemeyeyim. Haşmet diyeyim, sen anla. Ben ne zaman sağ bek oynamışım ben? Ben vurucu timdim. Ben atıyordum. İleride oynadım. Baksana be Ender, ne diyor bu be ya? 80'li ama bizim Ender'de de bir sol ayak vardı. Aynı hacı gibi böyle, tamam mı? Bir vuruyordu dayı. Lan ben ne ara sağ şey oynadım. Ana bak sağ. Defans, ben forvettim.

Askerden geldim arkadaş, VCD verdi 15 tane. Sen yeni askerden geldin dedi. Al bunları izle dedi. Hepsi İsmet. Hepsi kovboy filmi. Askerden gelmiş adam. İzledin mi İsmet?

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
12: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
13: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
14: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρύφες χρεώσεις.
13: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
14: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα, οδηγείς ξέγνιαστα.
13: Τηλεφώνησε τώρα 694 1585 444.
14: 694 1585 444.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
15: Gökçeler Hayır Kermesi pazar günü efendim gerçekleştirecek. Niye benim ses o kadar açılmış? Buradan hemen ayarladım. Efendim bütün halkımız davetlidir. Mangal, krep, çiğ köfte, çeşit çeşit yiyecekler. kahve, içecekler ve yüz boyama şenlikleriyle birlikte çocuklarınızı da alın. Saat 14'te başlayacak, 22'ye kadar yer Gökçeler Cami Avlusu. Çekiliş ve çeşitli hediyelerimiz de olacaktır. Pazar günü gerçekleşecek Gökçeler Cami Hayır Kermesi'ne bütün halkımız, bütün dinleyicilerimiz davetlidir. Tebrik ediyorum Gökçeler halkını. Çalışmalarından dolayı tekrar tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum kendilerine. Osman Akam şöyle bir şey yazmış. Şimdi geçeceğim, sponsorları da bir okuyacağım. Demiş ki, Haşim salçalı ekmeğin üstünde sen keklik mi koyardın? Dil sürçmesi herhalde demiş. Abi bizim buralarda kekik, tamam, orası Türkçe'de kekik olarak, biz keklik de diyoruz arada böyle. Yani o bildiğin kuş kekli değil. Şimdi biz cümle içinde kekliği kullandığımız zaman hangi kekik, hangi keklik olduğunu biliyoruz Osman Akam. Doğru, onu söylüyorum. Keklik demişimdir, doğru. Genelde hep onu söylüyoruz. Yani dil alışkanlığı böyle. Salçalı ekmeğin üzerine zeytinyağısından sonra keklik ya da kekik koyulurdu, aynen. Bir de bizim Prekazi vardı, Monakollar iyi hatırlar, o maçı izledim aga. Prekazi böyle uzaktan nasıl vurdu sol bacağından ona, Monaco'ya 1-0 ya da 0-1 miydi, dışarıda mı oynuyordunuz? Galatasaray Monaco dışarıdaydı değil mi o maç? Prekazi, Hacı'yı hatırlamaz mıyız?

O askerden geldim arkadaş, VCD vardı. 15 tane sen yeni askerden geldi dedi. Bu filmleri izle, hepsi kovboy. İsme de sordum, izledin mi? İki tanesini sadece izledim diyor. Saklasaydın kasetleri. Kadın fadozum. İsmet güldürdün beni ya. Bu ne? Ali Bey, Ali Hazretleri, Dengur Makam efendim. Aylin kardeşim göndermiş, şöyle bir anısı var Haşim abi. Vesikalık çektirmeye gittiği fotoğrafçı onu vitrine koymak için izin istemiş. Ve uzun zamanlar babamın resmini vitrinde sergilemişler. Aynen vallahi, ben de tekrar tekrar bakıyorum. Jönler gibi böyle, yeşil cam jönleri gibi. Saçlar uzun, güneş gözlüğü, takım elbise, kare gömlek, arkada böyle sular falan akıyor. Kız, film artisti olmasın baban Aylin. Ve kıymetli sponsorlarımız Gıda Fandazopoli huzurlarınızda, bizlerle işbirliği halinde oldukları için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Arabacıköy Bekirli Yolu üzerinde yaratıcı etkinlik merkezi, kayıtlar başladı. Gıda Fandazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızı eğitecek. Gerek vizyonlarını, gerek sosyal aktivitelerini, gerek el becerilerini ve artı profesyonel öğretmenleriyle Gıda Fandazopoli yaratıcı etkinlik merkezi bütün yıl boyunca, eğitim öğretim yılı boyunca İlkokul derslerine de desteğiyle yepyeni bir enerjik yapısıyla Bekirli Yolu üzerinde, KEP'in yanında. Mutlaka tanışın arkadaşlarla Gıda Fandazopoli ile. Gerekli iletişim bilgileri tabii ki Facebook ve Instagram adreslerinde Gıda Fandazopoli yazdıktan sonra bulabilirsiniz. Diğer bir eğitim kurumumuz Cinus B. Artık yavaş yavaş okullar açılıyor, kurslar açılıyor, İngilizce eğitim kursları açılıyor. Gıda Fandazopoli açıldı tabii ki. Yabancı Dil Eğitim Merkezi Cinus B'ye de kayıtlar başladı. 25 yıllık tecrübeleriyle, çocuklarınız ve sizin için deneyimli öğretmenleriyle çok güzel bir dil eğitimi hazırlıyor Cinus B. Gökçeler'de, belediye binasının arkası, postanenin hemen yanında. Dahi arı. Kendroksyonun Gloson Cinus B. Stosselero 694-0085-990. Master Travel. Kış turizmi için, önümüzdeki yaz turizmi için şimdiden çok çok ekonomik paketlerle... Ne? Erken rezervasyonlar yapabilirsiniz Master Travel'de. Tempo Turizm işbirliğiyle her gün 20 euroya İstanbul'a gidebilirsiniz. Tempo Turizm Master Travel işbirliği, 3 milyon otele anında rezervasyon, bütün hava yolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini Master Travel'de. Balayı paketleri de var. Kaçırmayın. Önümüzdeki sezon evlilik düşünenler, balayına nereye gideceğiz, nasıl gideceğiz, bütçemize uygun fiyatlar nerede diyorsanız Master Travel ile hem sosyal medyada tanışın, hem Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni mekanına gidip yüz yüze de görüşebilirsiniz. Avin Drive Şaban Bandak, Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Otel'in altında yeni mekanıyla Mikel marka kahvesi, mini market ürünleri, Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerinde bulabilirsiniz Avin Drive'da. Ayrıca İskeçemizin İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşim hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu ve günün en uygun fiyatları akaryakıt istasyonları Şaban Bandak, Elin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhun'da. Perihon'da %50 indirimler, yarı yarıya fiyatlar tabii ki devam ediyor. Züccaciyecimiz Perihon Tiraz 3'te İskeçe'de gidip istediğiniz ürünü yarı fiyatına alabilirsiniz. Hayırlı işler diliyorum Perihon'a. Ola Yatospiti Perihon. Ray lay lay lay lay. Şimdi sen soruyorsun da ben de sana soracağım. Bak onu ben bilmiyordum Raif Ahmet. Belki biliyorum. Dinleyicilerimiz bilebilir. Raif Ahmet yazmış Almanya'dan, Haşim Aga. Sen bizim köydeki, yani Kuço'daki sinemayı hatırlıyor musun diyor. Vallahi hatırlamadım. Kuço'da sinema mı varmış? Aydın Lefter bilebilir onu. La la la la. Orada hani babam anlatıyordu, hani içeri bizi tepmezlerdi. Orada içeride biz de tavandan inip izlerdik videoları. Kuço'da sinema mı varmış? Rica ederim Nazif ablacığım. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin sana da.
Aslı, sana da kolaylıklar diliyorum. Vallahi bilmiyordum Kuşadası sinema olduğunu. Ay, yeni yeni şeyler de Cengiz. Cengiz hatırlar. Cengiz yaşça da birazcık büyük benden. Sesli mesaj göndermiş. Kuşadası sinema varmış bozum. Ben İskeç'i de kira hatırlıyordum. Rex falan vardı.

Estağfurullah, bana da Osman Ağacığım. Hiç öyle şey yok. Kusura bakar mıyım ya? Bizim Trakya şivesi birazcık böyle, Garbı Trakya'da birazcık böyle işte. Keklik meklik, kekike keklik diyoruz. Potin motin iskarpin ayakkabılara. Var yani böyle değişik kelimeler. Sonuçta cümle içinde geçtiği zaman anlaşabiliyoruz. Şeyi hatırladın mı Osman Aga? Patlayan şekerler vardı o zaman böyle. İştahlı çocuklardık, patlayan şekerler vardı. Aslı sen yetiştin mi kız? Ağzımızda patlayan şekerler böyle alıyorduk bakkaldan, marketlerden. Tuk tuk tuk tuk tuk ağzımızda patlıyordu. Böyle bir değişik heyecan veriyordu bize. Biz kendimiz bir 80'ler filmi çekelim. 80'ler, 90'lar, 2000'li yıllara gelme. O zamana kadar gelme. Olur. Yalnız benim en kısa zamanda bir de video almam lazım. Yani şey almam lazım böyle. Cep telefonuyla biraz zor oluyor bu videolar. Ben 1988 doğumluyum. Aa Aslı. O zaman kesin bu şarkıyı hatırlıyorsundur. Kesin hatırlıyorsundur değil mi? Kim hatırlamaz ki Tarkan'ı? Village Market Seller'a kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Village Market Seller'da evlerinize sipariş var. DM marka meşhur Alman ürünleri var. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın diyorum. Her bütçeye uygun fiyatlar, akıllı ve ucuz alışveriş. Village Market Seller'da.

Aşım abi 80'lere 90'lara dönsek yanına ne alırdın? Aslı demiş. Hiçbir şey çıkalmazdım Aslı. Yeter ki o zamanlara dönelim. O zamanlarda her şey vardı kız. Hiçbir şey çıkalmazdım. O zamanlarda ne istersen vardı. En çok huzur vardı. İş vardı, para vardı. Sakinlik vardı. Ne alacağım şimdiki yıllardan, bir şey götürmem. Torba bile almam. Kırmızı biber alırım galiba. Acı biber. Yok yok, vardı o zamanlar. Yaşa Aslı.

Kelbet Bey'e ekmeğin üzerine az taze tereyağı, az şeker, şekerler yapısın diye su serperdi annem ya. Şekerli ekmek kıtır kıtır. Salçalı ekmekler of of of of, nazicik salça.

Gel gökyüzünde yıldız olalım dedi Tarkan. Dedik bu kıza ne söyleye böyle be? Bak kaç yıl geçti üstünden. 50 yıl geçti hala dinliyoruz Tarkan'ı. Ya Cengiz Aga. Papatya tünaydınlar. Tasarımınız, verimliliğiniz, pazarlama gücünüz, kariyeriniz, kişisel gelişiminiz kazançlı, yeterli ve bereketli olsun. Ömrünüz güzel olsun. Cenab-ı Allah gönlünüze göre versin. Gönlünüzde ne varsa önünüze o gelsin.

Evet Ömer, Aslı benimle yaşıt, o zaman 80'ler. Doğrudur. Harika bir program çıkarttı bugün. Radyo Kral dinleyicisi dinleyenler kulübünde. Aynen abi, ben de onu düşündüm. Aslı sordu ya, abi ne alırsın giderken diye. Osman Agam cevap verdi. Aman Haşim, aman kardeşim, aman o yıllara dönerken yanına herhangi bir şey alıp da kirletmeyesin o yılları dedi. Aynı fikirdeyim. Aynı kafadayız. Banazlı Osman Agam'dan benim. Yaşasın koca kurt Osman Agam benim. İyi be Sezer, sen de yarım saat bir şey yaptık yani. Yıllık izinden çıkarsın patron yarım saati, olmaz mı? Cengiz Agam benim. Bugünkü bilgiler için çok teşekkür ederim. Benim de ne kadar çok bilmediğim şey varmış ya. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır demiş ya atalarımız. Su hayattır, su gibi olsun ömrünüz. Ramazan Giritli ve Deli Emrah mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Giritli Ramazan 693-977-7507. Deli Emrah 698-675-6507. Dinkler Köyü, 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Giritli Ramazan Deli Emrah. Gel artık kollarıma. Bir recalim var dayı. Buyur kardeşim. Yaz bakayım. Akıl ve nasihata gerek yok dayı. Bize o yılları ver, bize huzur ver demiş Murat. Vay be canım benim bayağı. Nasıl vereyim ben sana şimdi? Doğru. O yıllarda işte birazcık o yılları bugün anımsadık. Ne yapalım be Murat'ım? Akıl pek fazla yok da. Menekşe gözleriniz yaş görmesin. Yaş görse de sevinçten, huzurlu zamanlardan olsun inşallah. Pek kıymetli Radyo Kral dinleyicileri.

Lay lay lay lay lay lay lay. Farmoge Sarımın Avcı Celal, Mert Avcı ile birlikte devam eden ve güvencesiyle 1000 metrekarelik modern tesisle, son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devri RHOP PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVI alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Ailenizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor. İskeç Lepkopetra yolu 6. kilometrede. 2541-031-506, cep telefonunda 694-4552-508. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal ve Mert Avcı. Sosyal medyada Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır.

Sanki 80'de de geçen de gencelcen diyor Aykan Aykan bak. Birader Aşma bir yayınlar kolay gelsin Osman Mithatoğlu. Teşekkürler Osman'ım sağ olasın. Son mesajları alalım bakalım. Teşekkür ederim sağ ol. Bu radyo nereden böyle kız Aslı?

0: Efendim hemen çıkmam gerekiyor. Onu yarın bana lütfen hatırlat. Tabii ki seve seve dinletirim sana. Olur değil mi? Efendim hepinize çok çok çok da çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yarın sabah yine görüşmek üzere. Zamanda yolculuk yaptık, nostalji yaptık. Çok güzel bir yayın olduğuna kanaat getiriyorum. İnşallah öyledir. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Güzel bir öğlen vakti diliyorum hepinize. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια, έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
2: Πούλα λέμε, πούλα!
1: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
3: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
4: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
6: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
4: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
6: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 2541 021 831. Santi.
7: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
8: Kotapliktiko.
7: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
8: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
7: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
8: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
7: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
9: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
10: İç ve dış cephe boyaları,
9: antibakteriyel boyalar,
10: astarlar,
9: macunlar,
10: ahşap koruyucu ve vernikler,
9: şantiye boyaları,
10: sanayi boyaları,
9: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
10: akrilik boyalar,
9: söve boyaları,
10: yağlı boya,
9: metal boya,
10: fosforlu boya,
9: dekorasyon boyaları
10: ve boya malzemeleri.
9: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
10: Mikroorganizma oluşumunu önleyen yüksek silinme

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

tadi

0: 0-31-815. Cep 693-67-38-490.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
0: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
0: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü demek biliyor musun?
0: Tavuğun...

0: FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbenç kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
5: Bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

bir dağın eteklerinde buldum seni nazlı ceylan. Teslim olmuşum ben ayrılığı, böyle kaçarsan

dedin. İnandım ben de. Dur dinle dedin.

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğin o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı bu renksiz dünyada.

karanlık, balık aydınlık, yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. Kadınım.